da şükürdür. Meşakkatli günlerin sabırla yoğrulmasının ardından gelen sürur ve gurur günüdür. Bayram berekettir. Tüm güzelliklerin paylaşılarak bereketlendiği günler.

Bayramlarımız mübarek olsun, hüzünleri sonlandırsın, şen günlerin girizgahı olsun. Bayramınız mübarek olsun.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldim. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden,

kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayır.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler

Bir ceylan var uzaklarda. Yaralandı, görmez misin? Bir hüzün var içimizde. Hiç bitmiyor, bilmez misin? Bak ceylanım kan ağlıyor. İşkenceler çeke çeke. Kimseler de dur demiyor. Zalimlerin bu zulmüne. Çocuklar, analar ağlar. Feryatlar yüreği dağlar. Yiğitler cepheye koşar. Gözlerde hep umut yaşar. Neden bizler zevk peşinde? Ceylanımsa kan içinde. Bitsin artık bu işkence. Gelsin barış ve güvence.

Hazreti Ali şöyle demiştir: üç şey hafızayı güçlendirir, balgamı giderir. Misvak kullanmak, oruç tutmak, Kur'an okumak.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

yüzüm gülmez bu dünyada. Kaldım artık ben sılada, Hüseyin'imle Kerbela'da. Çağırırım ey dost seni, çağırırım

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnanu, tamamı alema İslamiye. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslami.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. eyda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslam'e piroz be.
3: Yıldız Döner 0532 168 5941.
0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: İnci Reklam 0533 364 5846.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
3: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Zümra Gold 0539 772 1686.
4: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
6: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
4: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslam'e piroz be.
3: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde yıldız yıldız halkalar oluşturdular.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Sahabeden Abdullah bin Abbas şöyle demiştir. Zühd 3 harftir. Z, H, D. Z, dünya hayatının ziynetini, güzelliklerini terk etmektir. H, hevayı, nefsin özlem ve arzularını terk etmektir. D, dünyayı, Allah'a yönelmekten alıkoyan her şeyi terk etmektir. Hamid-i Leffaf Hazretlerine bir adam gelmiş ve bana tavsiyede bulun demişti. Hamid-i Leffaf adama şu tavsiyeyi yapmıştır. Kur'an'ın kılıfı gibi sen de dinine bir kılıf yap. Adam, dinin kılıfı nedir diye sordu. Hamid-i Leffaf şöyle cevap verdi. Dinin kılıfı 3 şeydir. İhtiyaç olmadıkça konuşmamak, dünya ile gerektiğinden fazla meşgul olmamak, gerekmedikçe halkın arasına karışmamak. Şunu da iyi bil ki, dünyadan yüz çevirmenin temeli şu 3 şeydir. Küçük büyük, bütün günahlardan uzak durmak, kolay veya zor, bütün farzları yerine getirmek, az veya çok, bütün dünyayı ehline terk etmek.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdan burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
2: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı Nişanın Rahma Hudaye, Ev İda Kurbanı Bize Vesile Jihalasiya Ümmetire, İda Veya Kurbanı Piroz Be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta islami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temami Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemendade emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bihirin roje ideku rahmeta xuda vek taviyad bare biser ümmet ede. Drojen uha bihirde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta islami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 3872.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543 453 72 25.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536 570 1389.
3: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
3: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbanı li temami halqi Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 51 71.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 79 98.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin? Neredesin?

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, insanlar üzerine bir zaman gelir ki,

0: Camilerde halka halinde toplanırlar, gayeleri dünyevi olur. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Bunların arasına girmeyin.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz. Aşkın ateşiyle yanabiliriz.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
1: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: sekiz şey sekiz şeye doymaz. Göz bakmaya, toprak yağmura, kadın erkeğe, alim ilme, dilenci dilenmeye, aç gözlü mal toplamaya, deniz suya, ateş oduna.

0: Jpeyvu gotinin peşiya. Dara khuziye şin nabe. Dest destadışon, dest vedigerin devu dirandışon. Derew düjmine khudaye. Derba meran yeke. Derbeke li nal dixe, yeke li mix dixe. Derde fakiran nane, derde ağe kefu dilane. Derde dileki jibare deh milan girantire. Derde birçiyan nane. Derye sipi jibo roja reşe. Deste bitene denje dernaye. Dest diser destar heye. Deste khabti liser zike tere. Deste khwarine dreje. Deste vala ruye reşe. Deste khwa dkha qula moza. Dest helanin fereca khireye. Jpeyvu gotinin peşiya.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahmah ve daye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurbanı de. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bıxer de dile tüm Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahim'lerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686.
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
0: Genç Taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
5: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı amede u temami ümmeta İslam'e piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla cağ kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

0: Allah'ın sevgili peygamberi, vücudunda iz yapan bir hasır üzerinde yatıyordu. O sırada Hazreti Ömer yanına girdi. Vücudundaki izleri görünce, "Ey Allah'ın elçisi, kendin için bir yumuşak yatak yaptıraydın," dedi. Allah Resulü, "Benim dünya ile ne ilgim var? Benim dünya ile olan ilgim, bir yaz günü yaptığı yolculuk esnasında yolun kenarında gördüğü bir ağacın gölgesine inip bir saat kadar dinlendikten sonra kalkıp yoluna devam eden kimsenin o ağacın gölgesiyle olan ilgisi kadardır," buyurdu.
1: Bir hadis, bir ders.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Mugire bin Şube şöyle anlatıyor. Resulullah'ı ilk tanıdığım günde Ebu Cehil bin Hişam'la beraber Mekke'nin bazı sokaklarından gidiyorduk. Hazreti Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil'e, "Ey Ebu Hakem, Allah'a ve Allah'ın Resulüne gel. Seni Allah'a davet ediyorum," dedi. Ebu Cehil, "Ey Muhammed, sen bizim mabutlarımıza küfretmekten vazgeçebilir misin? İster misin biz senin tebliğ ettiğine şahitlik edelim? Biz şahitlik ederiz ki sen tebliğini yaptın. Allah'a yemin ederim, ben senin söylediklerinin hak olduğunu bilseydim sana tabi olurdum," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti. Ebu Cehil bana yönelerek şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim, ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat ona tabi olmaktan beni men eden bir şey vardır. Kusay oğulları, Kabe'nin anahtarları bizdedir," dediler. Biz onlara "peki," dedik. Sonra "hacılara su verme vazifesi bizim hakkımızdır," dediler. Biz "peki," dedik. Sonra "istişare için Kureyş'in toplandığı yer bizimdir," dediler. Biz ona da "peki," dedik. Sonra "harp sancağı bizimdir," dediler. Biz buna da "peki," dedik. Sonra gelen hacılara yemek yedirdiler. Fakat biz de yedirdik. Neredeyse bu haslet konusunda eşit derecedeydik. Sonra dediler ki, "bizden bir peygamber geldi." İşte vallahi ben bunu kabul

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u Temam-ı Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha İd'e de. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de İda kurbanı de. Rojin pır bihirin roje İdeku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hvedaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lme teva piroz eyda kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilaheydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıkhirin roje ideku rahmet ahvada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıkhirde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halqi Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İdavayı kurbanı piroz be.
3: Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Raşın şima mübarek.
0: Halkı hakka çağır.

0: Ridavay Kurbani Piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağıran hacı o. Çağrı efendim. Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.
4: Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Fakirlerin ve yoksulların giydirilmesi. Elbise taksiminde Hazreti Ömer'in tutumu. Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Hazreti Ömer'e Yemen'den giyecekler gelmişti. İnsanlara bu elbiseleri giydiriyor, onlar da çok seviniyorlardı. Hazreti Ömer, Allah Resulü'nün kabri ile minberin arasında oturuyordu. İnsanlar geliyor, selam veriyor ve onun için dua ediyorlardı. O sırada Hasan ve Hüseyin evlerinden yeni gelmişlerdi ve mescitte ön saflara doğru ilerliyorlardı. Yemen'den gelen elbiselerden onlara veremediği için Hazreti Ömer çok üzüntülüydü. ''Vallahi sizi giydiremeyeceğim için çok üzgünüm. Bu iş içime hiç sinmedi.'' dedi. Hasan ve Hüseyin de ''Ey müminlerin emiri, sen halkı giydirmekle en iyisini yaptın.'' dediler. Hazreti Ömer, ''Elbiseler ya büyük ya da küçük geldiği için bu iki çocuğu giydiremedim.'' diyordu. Daha sonra Yemen'deki valisine Hasan ve Hüseyin için acele iki elbise hazırlanıp gönderilmesini yazdı. O da hemen bu isteği yerine getirdi ve iki elbise gönderdi. Hazreti Ömer de bunları Hasan ve Hüseyin'e verdi. Habbab bin Eret'in dünya serveti konusundaki nefis muhasebesi. Habbab bin Eret anlatıyor. Allah Resulü ile birlikte hicret ettik. Bu hicretimizin karşılığını Allah muhakkak verecektir. Ne var ki bizim bazı arkadaşlarımız alacakları mükafattan en ufak bir şey dahi yemeden dünyadan göçüp gittiler. Mesela Mus'ab bin Ümeyr, onun Uhud'da şehit düştüğü zaman geride sadece bir abası vardı. Aba ile onu baş tarafından kefenlediğimiz vakit ayakları açıkta kalıyor, ayaklarından itibaren kefenlediğimizde de başı açık kalıyordu. Sonunda Allah Resulü, ''Başını örtün, ayaklarını da izhir otu ile kapatın.'' buyurdu. Biz ise bugün onun hizmetinin semerelerini topluyoruz. Hazreti Ümmü Seleme validemizin ağlaması. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vefat ettiği gün çevresinde toplanmış ağlıyorduk. O gece uyumamıştık. Allah Resulü hala evimizdeydi. Onun sedir üzerinde yatan cesedini görerek teselli buluyordu. Ama seher vakti kazma seslerini duyunca bir çığlık attık. Mescitteki cemaat de çığlığı bastı. Medine tek bir çığlıkla sarsıldı. Hele Bilal'in radıyallahu anh sabah ezanını okuyup da ''Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'' diye Resulullah'ın adını anarken hıçkırarak ağlaması bizi iyice sarstı. Halk kabre girmek için hücum ettiyse de içeridekiler kapıyı kapattılar. O ne yaman bir musibetti ya Rab. Ondan sonra herhangi bir belaya uğradığımızda Resulullah'ın vefatını hatırlar ve karşılaştığımız o musibeti hiç önemsemezdik. Ebu Derda'nın ve İbn-i Mesud'un günah işleyene hakaret etmeyi yasaklaması. Ebu Kılabe anlatıyor. Ebu Derda bir gün yoldan geçerken halkın günah işlemiş olan birine sözlü hakarette bulunduğuna şahit oldu. Ebu Derda onlara şöyle dedi. Şayet siz bu adamın bir kuyuya düştüğünü görseydiniz, çıkarmak için çaba göstermez miydiniz? Çaba gösterirdik tabii ki dediler. Ebu Derda, o halde din kardeşinize hakaret edeceğinize, sizi o gibi durumlara düşürmediği için Allah'a şükredin dedi. Yani sen şimdi o adama buğz etmiyorsun öyle mi?" dediler. Ebu Derda, "Ben ona değil, onun işlediği eyleme buğz ediyorum. O adam yaptığı fenalığı terk ettiği takdirde yine benim din kardeşimdir," dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tekbir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tekbir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kanı akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
0: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
7: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur hıstine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda وک تعوی ادباره بسر امتی ده دروژن وها بخیر ده دلی تو مسلمانی جمه نمینه برا عیده قربانه لتمام خلق آمده و تمام امتا اسلام پیروز به
4: یلدز دونر 0532 168 5941
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye Ev İda kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire İda veya kurbanı piroz be
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686
5: İro Eyda İbrahim'aye İro Eyda Muhammediye İro Eyda Meteva'ye Lmeteva Piroz Eyda Kurbani
8: Genç Taşkınlar Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 0565
5: Bilaxeydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bixerin roje ideku rahmeta xuda vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojen uha bixerde dile tu müslümani jme nemine bira. İda kurbani li tamami halqi amede u tamami ümmeta islami piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
9: Diyar Market

0: Verdiğine göre kul namazda huşu yakalamaya gayret etmelidir. Tevazu içinde Allah'a boyun eğmelidir. Kendisinin değersiz olduğunu Rabbine göstermeye çalışmalıdır. Namazdan sonra avuçlarının içini yüzüne doğru çevirip ellerini Cenab-ı Mevla'ya doğru uzatmalı. "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diyerek ona ihtiyacını arz etmelidir. Peygamber Efendimiz Bedir gazasında münacatın, yani Allah'a müracatın pek canlı bir misalini gösterdi. Hazreti Ömer'in anlattığına göre o gün Peygamber Efendimiz ashabına dönüp şöyle baktı. Onlar 300 kişi kadardı. Bir de düşmana dönüp baktı. Düşman 1000 kişiden fazlaydı. İşte o zaman kıbleye dönüp ellerini açtı ve "Allah'ım" diye yalvarmaya başladı. "Hani bana vaadin vardı? Bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım, eğer bu bir avuç Müslüman helak olursa, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz." Hiç ara vermeden aynı şekilde yalvarıp yakarıyordu. O sırada hırkası omzundan sıyrılıp yere düştü. Hazreti Ebubekir onun bu haline dayanamadı. Hırkasını yerden alıp omuzlarına koyarken kendisini daha fazla üzmemesi için yalvardı. "Ey Allah'ın elçisi" dedi. "Rabbine yalvarman artık el verir. O sana olan vaadini yerine getirecektir." O sırada şu ayet nazil oldu. "Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz? O da ben size birbiri ardınca inen 1000 melekle yardım edeceğim" diyerek duanızı kabul etmişti.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı Efendim.

Cenab-ı Hak en yakın akrabanı uyar ayetini indirdiğinde Resul-i Ekrem Safa'ya geldi. Safa'ya çıktı, sonra şöyle bağırdı: "Ya Sabaha!" Bu imdat isteyen bir kimsenin kullandığı bir kelimedir. Böylece halk Resulullah'ın yanında toplandı. Kimi bizzat geldi, kimi de elçisini gönderdi. Resul-i Ekrem, "Ey Abdülmuttalib oğulları, ey Fihroğulları, ey Kaboğulları, acaba size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var ve üzerinize hücum etmek istiyorlar desem, beni tasdik eder misiniz?" diye sordu. Onlar da, "Evet ederiz, zira senin yalan söylediğini görmedik," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben sizin için bir uyarıcıyım. Önünüzde şiddetli bir azap vardır," dedi. Ebu Leheb, "Ey bütün gün gezen, ey helak olasıca, sen bizi bunun için mi davet ettin?" dedi. Bunun üzerine Allah Teala, "Ebu Leheb'in elleri kurusun da helak olsun" ayetlerini indirdi.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Ver el ala, eheyle ela erza. Heti gülem ala, emer ila ala, ela ela erza. Serdil kemala, eshan ila ala, ela ela erza. Kaçağı firarı serkeşin, devleti kısa sesini filani. Hayat dünya hoş ve mecbat

Helal orza gel ve her acı buna da çıma şevit ya muşen zanım çıvı çı kavmi hey ve aklım ey ey ey el o açıcır ya ak. Mahkul oşu buna da çıma şevit ya muşen zanım.

Perişan-ı mağrım-ı müşterane kovuş nebami koroğlu idna ve hamu kesine kıvşan beliye fena kulil kana ve gulanu seva Rabbi tıpaşa ki pırmazını pradını taf yabami koroğlu çıkabı hükumat ederine Gafa beri bami koroğlu idana hobana khasım ye Ezel civatı mezarun iştava

Gazal edin o perişane erzakane Helada yara beni çavayır olma Hında kürne revşa divane Tıvala kumdi revşayı ayya ve divane Agri kule bükül mevkeme mala ferike Muşe kabir keşen ordine Kağıdaş yana dubave koroğlu iruhanin dane De berun işte el muşa şevdil dayı ayya re dükane La mala mevkul amadı bule ve şekri Efradı şerit serbike iromişülü kısedane Vala vala kum dedi ve jeniru babi korongların da koşa rakırna kopanayı ayya khasta khane Lemini qata gicili subaya askin yer serda sende hep erata bu kişiyana qata diyanı dana ser çoka perişane Perişane ile çoke kodı kızdı gorza ki

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, kıyamet alametidir. Komşuluğun kötüleşmesi, akrabanın yoklanmaması, cihadın kalkması, dünyanın dini ihlal etmesi.
0: Bir hadis, bir ders.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire, İda veya Kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta islami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bihirde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto Yahya Turgut Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def

ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola, bayramı bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel id ola, cürmü hatalar gide, bayramı bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak, cenneti âlâ durak, bayramı bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir, Allah ola desti gir, bayramı bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayramı bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayramı bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola babu cinan, bayramı bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayramı bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayramı bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayramı bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayramı bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayramı bayram ola.

0: Bilmeyene bir defa, bilip de amel etmeyene 7 defa yazıklar olsun. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı Efendim.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahmah ve daye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u temam-ı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bi be vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira.
0: Eyda kurbanı li temami halkı amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 59 41.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 58 46.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
0: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 16 86.
0: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
7: Genç Taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
0: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla cağ kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: An Aişe radıyallahu anha kultu ya Resulallah أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
3: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Allah'ım, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et, buyurdu.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
2: Tam 99.
3: Çağrı Efendim.

0: Büyük İslam alimi İbrahim en-Nehai şöyle demiştir: tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır: çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumak.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

alır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbani Nişanin Rahma Hedaye Ev İda Kurbani Bize Vesile Jihelasiya Ümmetire İda Veya Kurbani Piroz Be
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur hıstine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Rojhilat, Lübnanu Temami Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha idede. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halki amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahim Aye, İro Eyda Muhammedi Aye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. İda kurbani li tamami halqi amede u tamami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

Resulullah aleyhissalatu vesselam de hadisi ki hoyi mübarek de uha ferman kiriye. Kesek de ida kurbani de amel ki cihumru jandına kurbani bihirtir tu amel ne kiriye. Ev kurban roja kıyameti bu kuluci khwe, bu muhi khwe, u bu simi khwe ve vere u ev khun beriya birce erdi liba khuda ti kabul kirin. Ciber vi qasi bi şerjir kirina kurbana khwe kif khwesh bibin.

peyv û gotinên pêşiya Beroj dizîvire li qapaxa xwe rastî

0: Beri barani baye, beri mirini taye. Bahru derya bedeve kuçgan haram nabe. Benişte dina jilitreye. Bertil kevra nerndike. Beri khaha libraye, beri bra liciyaye. Bersiva ahmaqa sikute. Bera ziki terbe, bera çile derbe. Berx spartine gür. Berxenir jikere reye. Berxe xalke jmerivre nabe beran. Beza pisike hatab kadine ye. Beza pisike jikadine hatab kuline. Jpeyvu gotinin peşiya.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: ve bayramlarımız. Tıpkı şehirler gibi bayramlarımızın da bir ruhu var. Her yıl buruk bir sevinçle idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nın ruhuyla, şehirlerin ruhunu birleştirerek ortaya çıkan kardeşliği başka hangi bileşim kazandırabilir bize? İbrahim peygamberin o en değerli varlığı olan İsmail'i Allah'a kurban etmek istemesini sembolize eden Kurban Bayramı kadar, içimizdeki kardeşlik ve paylaşma duygularını tahrik edebilecek başka hangi saikten söz edilebilir? Kurban, gerektiğinde en kıymetli varlıklardan bile Allah'ın rızası uğrunda vazgeçebilmenin soylu eylemidir. Kurban, aciz bir kulun yüce yaratıcısına sergilediği adanmışlık duygusunun imani vesikasıdır. Kurban güçlü bir ikazdır. Dünya hayatının geçiciliği içinde her şeyin aslında asıl sahibi adına kullanılmakla ödevlendirildiğimiz emanetten başka bir şey olmadığını ihtar eder bize.
1: Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, burak bir çöl rüzgarının senfonisinde, çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, İman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar, şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun, selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, bina kıyamet alametindendir. Bir adamın camiden geçip de iki rikat kılmaması, tanıdığından başkasına selam vermemesi ve çocuğun yaşlı bir kimseyi işe koşturması da kıyamet alametlerindendir.
0: Bir hadis, bir ders.

kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayramdır.

Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere vakıf kişinin derdi Rabbini övmektir. Dünyadan yüz çeviren kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere vakıf olan kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.''

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 06 21.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 79 98.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
7: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 54 72.
5: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
4: Konak Sigorta 0533 595 9975
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda وك تعوية دبارة بسر أمتي ده دروجن وها بخير ده دلي تو مسلماني جمع نمين برا عيدا قرباني لتمام خلق آمده و تمام أمتا إسلام پيروز به
4: يلدز دونر 0532-168-5941
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533-364-5846
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535-225-44-45
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533-152-84-97
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539-772-1686
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
8: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507-297-47-28
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506-665-0565
5: Bilaxaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bixirin, roje ideku, rahmeta xada, vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bixirde, dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani, li temami xalqi amedi, u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532-630-0493
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market

İlim denizinden damla damla. Hakkı dile getiriniz ki hakla tanınasınız. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

0: İdavay kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Subhanallah ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih ve zinat arşihi ve midad kelimatih. Subhanallah ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih ve zinat arşihi ve midad kelimatih. Subhanallah ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih

Allah'ı her şeyden tenzih eder, yarattıklarının sayısınca, onu memnun ve hoşnut edecek vesileler adedince, onun arşının yani hükümranlığının ağırlığınca ve onu anmak üzere olan kelimelerin çokluğunca onu tesbih ederim.''

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire, İda veya Kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temame Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemendade emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha İde de. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de İda kurbanı de. Rojin pır bıxerin roje İdeku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bıxer de dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı Ahmed'i u temami ümmeta İslam'ı piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Esselamu aleyküm. Bismillah diyerek başlayalım değerli izleyiciler. Bayram sohbetimize hoş geldiniz. Malumunuz Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı'nın günlerindeyiz. Ve dolayısıyla Kurban Bayramı konusunda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün burada kıymetli hocalarımızdan Sayın Mustafa Kasadar hocam. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Hocamı ağırlıyoruz inşallah ve kendisiyle aynı zamanda hac, teslimiyet, ümmet bilinci konusunda bazı sorularla sohbetimizi devam ettireceğiz. Tekrar Kurban Bayramınız mübarek olsun, bütün Müslümanlara mübarek olsun ve Müslümanların çektiği bu çileler ta Arakan'a, Doğu Türkistan, İran, ondan sonra hasreten de Filistin gibi yerlerde zalimlerin yaptıkları bu zulümler, bombalamalar, çocuk öldürmeler, Müslümanların kanını dökmeler ve benzeri katliamlar için biz bu Kurban Bayramı'nın bunların kalkmasına yönelik niyazda bulunarak milat olmasını diliyoruz. Bu vesileyle bütün dünya Müslümanları, başta da siz değerli ve kıymetli izleyicilerimizin bayramını tekrar mübarek ederek programımıza devam etmek istiyoruz. Hocamızla sizin adınıza programımıza başlıyoruz inşallah. Değerli hocam, siz iyisiniz inşallah.
3: Sağlığınız,
2: sıhhatiniz. Biliyorsunuz Kurban Bayramı günlerini yaşıyoruz. Tabii eski bayramlara nazara nostaljik olması açısından hani eski bayramlar ah nerede gibi söylem olsa da biz yine kendisi dolayısıyla ah vah ettiğimiz, özlediğimiz, hasret duyduğumuz o eski kurbanların, eski bayramların adına bu Kurban Bayramı'nda kurban nedir hocam? Mefhum olarak kurban nedir ve nereye kadar dayanıyor? Bizim İslam tarihinde bunu nereye kadar götürebiliyoruz? Bu konuda bize açıklamalarda bulunabilir misiniz hocam?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de öncelikle izleyicilerimizin, bütün İslam aleminin, hasreten mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah hepimizin, tüm İslam dünyası olarak gerçek bayramları kutlayacağımız günlerin yakın olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
2: İnşallah.
3: Evet, kurban Allah'a yaklaşmaktır. Cenab-ı Hak ilk olarak kurbanı biliyorsunuz Hazreti İbrahim'e bir koç şeklinde indirmiştir.
2: Evet.
3: Ve o da bunu kurban Allah yolunda kurban etmiştir ve ondan beri de İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak İslam ümmeti bu ibadeti yerine getirmektedir. Efendimiz Aleyhisselam da bunun aynı zamanda kendi sünneti olduğunu, kurbanı kesenlerin kendi sünnetini yerine getirmiş olduğunu hadis-i şeriflerinde belirtmiştir.
2: Yani ilk asıl Hazreti İbrahim döneminde.
3: Evet,
2: döneminde.
3: Hazreti İbrahim. Müsaade ederseniz bu konuda birkaç ayet-i kerimeyi şöyle okuyularımızla hem teberrük olsun paylaşalım.
2: Lütfen.
3: Estağfirullah, Saffa suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biliyorsunuz Hazreti İbrahim üst üste üç gün oğlunu İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü.
2: Rüyada.
3: Rüyada.
2: Evet.
3: Şöyle ayet-i kerime Estağfirullah felemma belaga ma'ahu sa'ya, oğlu kendisiyle beraber böyle koşup oynamaya başladığı bir çağ geldiğinde, ki biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın uzun zaman bir kere çocuğu olmuyor.
2: Evet, sanki
3: çocuk hasreti öyle, evet. Tabi yani bu oğlunun rivayetlere göre 90 yaşları civarında dünyaya geldiği söyleniyor. Tabi Kur'an'da böyle bir ifade yok ama yani müfessirlerin görüşleri. Dolayısıyla baba gözünde ne kadar sevimli bir evlat, sevgili bir evlat bu.
2: Tek evlat.
3: Sonra başka çocuğu da oluyor da. İshak aleyhisselam, diğer hanımından. Bu Hacer annemizden uzun zaman evli çocuk olmuyor.
2: Evet.
3: Oluyor biliyorsunuz, getirip Mekke'ye bırakıyor. Onlar ayrı bir konu. Geri dönüyor. Hazreti Hacer'le beraber büyüyor. Ne zaman ki diyor ayet-i kerime, buradan başlıyor bize. Artık çocuk olmuş, büyümüş. Böyle koşup oynama yaşına gelmiş, 8-10 yaşlarına.
2: Evet.
3: Rüyasında oğlunu kurban ettiğini görünce, boğazladığını, Gale, İbrahim aleyhisselam oğluna diyor ki, ya bu neye? Ey oğulcuğum. Burada bir görüyorsunuz, bir sevgi işareti. Oğulcuğum.
2: Oğulcuğum ifadesi.
3: İnni era fil menami enne ezbahuke. Ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum. Boğazladığımı görüyorum. Fenzur mazatara. Bir düşün bakalım diyor. Sen bu konuda
2: ne diyorsun?
3: Ne dersin? Görüşün ne? Tabi oğul da babadan aşağı kalmıyor. Gale ya ebeti if'al ma tu'mer. Ey babacığım diyor. O da ya ebi diyor, demiyor yani. Bak onunla hepsinde bir büyük bir sevgi işareti olan ifadeler kullanılıyor. İf'al ma tu'mer. Emrolunduğun şeyi yap. Görüyorsunuz.
2: Evet.
3: Teslimiyet timsali yani. Seteciduni inşallahu mine sabirin. Elbette beni inşallah sabredenlerden bulacaksın. Yani sana isyan etmeyeceğim. Allah yolunda kurban olmaya adayım.
2: Hocam ifadeleri evet. Düşünüyorum da. Yani bir evladın babası.

0: dediğiniz gibi evet. bir tepeden inmecilik yok. Ben peygamberim. Rüyamda bunu Allah bana vahyetti. Peygamberlerin rüyası vahiy hükmündedir malumunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah bana emretti. Ben seni keseceğim demiyor.
1: Kur'an'ın evet. zarafeti ortaya evet. çıkıyor. Evet.
0: Evet. Febeşşernâhu bigulâmin halim. Biz onu çok itaatkar bir yumuşak çocukla müjdelemiştik diyor Cenab-ı Hak. Yani bu İsmail Aleyhisselam'ın vasfı olarak Kur'an'da
1: tabiatını
0: ortaya koyuyor. Felemma eslema. Ne zaman ki ikisi de teslim oldular, yani Allah'ın emrine muti itaat etmek için teslim oldular. Ve tellehu lil cebin. Onu şaka üzere yatırdı. İşte burada imtihan bitiyor. Ve nedeynahu en ya İbrahim kad saddakta rüya. Biz nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyanı doğruladın.
1: Doğru yani çıktı.
0: Biz senden oğlunu kurban etmeni istedik. Sen de kurban etmek için bütün şartları yerine getirdin. Yani oğlunu aldı. Hani rivayetlere göre oğlunu İsmail'i alıyor. Bugünkü Arafat vakfesi yapılan yerde bu konuşmalar geçiyor.
1: Yatırıldığı yerde orası.
0: Yatırıldığı yer değil.
1: Değil.
0: Orada konuşuyorlar.
1: Ha, konuşmalar Hacer, orada geçiyor. Kurban ayrı.
0: Yani, evet. Muhtemeldir ki yani iskan yerleri. Belki evet. yani Mekke'nin orada oturuyorlar ama orada evet. da demek ki buluşuyorlar.
1: E hocam şöyle bir durum da var. Yani ifade sert değil mi? Allah-u Teala bir peygamberinden canı, ciğeri, tek evladı, daha İshak Aleyhisselam yok. Tek evladı benzeri durumu, yani imtihan zor bir imtihan değil mi? Sebep ne yani?
0: Yani ifade sert demeyelim de yani imtihan ağır.
1: Ağır bir imtihan, evet.
0: Diyelim. Şimdi tabii Halilullah olması, yani evet. İbrahim Aleyhisselam vasfı nedir? Allah dostu.
1: Evet.
0: Allah'ın dostu olması, bu dostluğun sınanması o dostluğa uygun oluyor. Nasıl ki Allah'a dostluk çok yüksek bir makam. Bu makama herkes ulaşamıyor. Herkes ulaşamayınca herkes de böyle ağır imtihanlar geçirmiyor. İbrahim Aleyhisselam, yani kul Allah'a ne kadar yaklaşır, nasıl yaklaşır daha doğrusu, nelerle yaklaşır? İmtihanlarla yaklaşır.
1: Evet.
0: Yani onun için Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam kendisi nasıl buyurmuştur? En çok müptela olan, imtihan edilen, belaya çarptırılan peygamberlerdir.
1: Evet, hatırladım.
0: Sonra diğer kullar, veliler, evet. Allah dostları evet. sonra gelir. Yani bir kulun imtihanı Allah katındaki derecesinin ağırlığına göre ağırlaşır.
1: Yani imtihanda evet. şey de oluyor, samimiyet de oluyor.
0: Samimiyet teslim.
1: Burada da teslimiyet.
0: Evet. İbrahim Aleyhisselam çok imtihanlardan geçmiştir. İşte daha önceki yakılma hadisesi.
1: Evet, o büyük bir şey.
0: Evet. Sonra işte çocuk olmuyor. 90 yaşında çocuğu oluyor. Cenab-ı Hak onu emrediyor, onu götür Mekke'ye bırak.
1: Çöl.
0: Kendinden ayrı, çölde. Teslimiyet. Hazreti Hacer aslında hani hacla kurban da iç içe olduğu için hani hac menasikinin de birçoğu İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemiz onların yaptığı o günkü o teslimiyet işte bu olaylar vesilesiyle yani bu
1: evet.
0: oğluyla imtihan vesilesiyle yaptıkları davranışların birçoğu bize hac ibadetinin menasiki olarak
1: aslında
0: gelmiş.
1: Belki de siz evet. tam yerinden tuttunuz hocam. Ben diyecektim hac ibadetiyle kurban arasında nasıl bir bağ var? Sanki siz de tam oraya açıklıyorsunuz. Evet. Yani Hazreti İbrahim ve Hazreti Hacer,

0: Hazreti İsmail ile ilgili olan bu hayat haccın bir tür nüsku.
1: Evet.
0: Ha. Hocam şu ilginç değil mi? Yani Yüce Allah böyle bir imtihandan sonra o kıymeti bütün insanlığa bir şekilde orada duyurmuş
1: oluyor. Kıyamete kadar yaşatıyor Cenab-ı Hak.
0: Evet.
1: Yani mesela say dediğimiz şey kim haccın
0: Hazreti Hacer'in şeyi.
1: Umre'nin bir parçası olan işte Hazreti Hacer annemizin oğlu İsmail'e su bulmak amaçlı Sefa ile Merve arasında 7 kere karşılıklı koşması, yürümesi, su arama. Bir o tepeye çıkıyor. Sefa Merve tepesine etrafa bakıyor. Şimdi coğrafyada su yok o bölgede.
0: Evet.
1: Suyu kimden bulacak? Oradan bir kervan geçecek. O geçen kervanı durdurup ondan bir su isteyecek. Onların
0: ümit, bir ümit.
1: Bir ümit. Şimdi o Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerde biliyorsunuz oradaki coğrafyanın en çukur noktası.
0: Evet.
1: Etrafı dağlar. Kervanlar orada dursa göremez. Geçse bile göremez.
0: Ha, onun için bir safra.
1: Onun için yüksek bir yere çıkması lazım. Bir Sefa tepesine çıkıyor, bu tarafa bakıyor. Acaba diyor burada kaçırdığım biri var mıdır diye. Oradan inip koşuyor, Merve tepesine çıkıyor.
0: Evet.
1: Oradan görmeye çalışıyor. Bu ne oldu bize? İşte o kör noktada da hani koşuyoruz ya, orada da koşarak gidiyor bu sefer. İki tarafı da görmediği yer, iki ışık arası gittiğimiz zaman.
0: Şimdi burada, hocam, evet.
1: Bu işte Hazreti Hacer annemizin o günkü doğal olan, tamamen oğluna su bulma amaçlı yaptığı bu yürüyüş, bize haccın, ümrenin bir parçası olarak Cenab-ı Hak tarafından tekrarlattırılıyor. Ta kıyamete kadar. Nasıl bir izzet Hazreti Hacer annemiz için Cenab-ı Hak tarafından bile nasıl bir mükafat. Ne oluyor orada? Hep aklımızda. Yani oraya gittiğimizde ne yapıyoruz? O sayın içinde.
0: Canlandırıyoruz.
1: Bunu da canlandırıyoruz zihnimizde ve rahmet okuyoruz.
0: Hocam Hazreti İbrahim'in hayatı eşittir hac.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani, o bölge.
0: Evet,
1: yani,
0: o bölgedeki.
1: Yani tüm hayatı değil ama hac eşittir. Hazreti İbrahim'in hayatından bir
0: hocam,
1: kesit.
0: Hocam kendisi için içinde var. Hazreti İsmail için içinde var. Hazreti Hacer için içinde var.
1: Evet.
0: Yaşanılan olaylar için içinde var. O bölgede yaşadığı hayatının şeyi her yıl canlandırılıyor. Acaba hacılar da giderken aynı duyguyla gidiyorlar mı bilemiyorum. Yani.
1: İnşallah gidiyorlardır. Hmm. Tabii şuurlu bir şekilde gidenler bunları bilinçli bir hac yapanlar bunları düşünürler. Nitekim mesela işte şeytan taşlama yapılıyor.
0: Evet, o da ayrı bir şey gerçekten.
1: Yani neyi ne adına taşlıyorsun? Bunu bir tefekkür etmek lazım ki bu da aynı hadise biliyorsunuz. Deminki temas ettiğimiz yerden devam edersek yani.
0: Tabii tabii.
1: Arafet Vakfası'nın olduğu yerde bu aile orada bunları konuşuyorlar. Hazreti Hacer var, oğlu İsmail var, Hazreti İbrahim var. Vakfe yapıldığı yerde bu konuşmalar demin ayet-i kerimeyi
0: geçen ifadeler
1: orada konuşuluyor. Bunun üzerine şeytan geliyor. Yani burada dört şahıs oluyor. İşte üç tanesi Hazreti İbrahim, oğlu İsmail, hanımı Hacer ve bir de şeytan oraya dahil oluyor. Önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Ya diyor İbrahim, ya Allah sana açıkça bir kes diye bir vahiy indirmedi oğlunu. Bu vahiy değil diyor. Sen diyor bir rüya gördün.
0: Rüya görmüş. Yaklaşım,
1: bu bir rüya diyor.
0: Yaklaşım tarzına bak. Tam şeytanca yani.
1: Diyor ki, belki de diyor şeytan sana bunu göstermiştir. Bak. Kendi kendini ona şey yapıyor. Ama Hazreti İbrahim onun şeytan olduğunu anlıyor. Diyor ki defol git. Kovuyor. Sonra ondan bir netice alamayınca, vazgeçiremeyince biliyorsunuz şeytan nedir? Böyle dönektir. Nefis gibi değil. Nefis bir şey insana yaptırmak için aynı şey günahı üzerinde ısrarcı olur. Yani.
0: Yaptırana kadar.
1: Evet. Yaptırana kadar. Yani adam mesela meyhaneye sokacaksa nefis, yani mesela meyhaneye gitmek istemiyorsun ama sana başka bir günah yaptırayım demiyor. İlla sokacak seni, orada içki içirecek. Aynı günah. Şeytan böyle değil. Şeytan daha pratik adam. Yani sana mesela günah içki iç diyor. Sen diyorsun ki yok ben içmiyorum. Tamam içmiyorsan git zina et diyor. Onu da yapmıyorsan git faiz al. Bir şey yaptıracak sana yani. Önemli olan herhangi bir günah.
0: Alternatifleri çok.
1: Alternatifleri çok. Onun için burada da hemen İbrahim Aleyhisselam'a bakıyor ki yani bundan uğraşmaya gerek yok. Bu tamam bu şeyle.
0: Teslimiyet
1: gibi. Teslimiyet bunda çeviremem, vakit geçirmiyor. Hemen Hacer'e gidiyor. Hazreti Hacer annemize. Diyor ki ya senin bu kocan bir rüya görmüş diye oğlunu kestirecek. Ya Allah diyor hiç şu sabi yaştaki çocuğu kesmeyi, boğazlamayı emreder mi diyor. Böyle bir şey olur mu diyor.
0: En zayıf noktasından yaklaşıyor.
1: Tabii. Yani senin kocan diyor.
0: Bir kadına, oğluyla.
1: Evet. Yani senin kocan hani bu delirmiş manasında sözler söylüyor. Hazreti Hacer annemiz de ona diyor ki ona eğer Allah emretmişse biz hepimiz teslimiyetçiyiz.
0: Hocam onun şeyde evet. Öyle bir teslimiyeti var da siz daha iyi bilirsiniz. Hani ey İbrahim bizi kime bırakıyorsun?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii. Burada yani Hazreti buyurduğunuz gibi Hazreti İbrahim o kundaktaki çocuk ve kendisini Mekke-i Mükerreme'nin Kabe'nin oraya bıraktığı zaman bırakıp dönüyor. Yanlarında birkaç günlük yiyecek
0: o
1: var.
0: O zaman şey de yok. Yani bina
1: çöl,
0: da yok.
1: Hiçbir şey yok. Kabe de yok. Kabe biliyorsunuz bir rivayete göre Hazreti Adem yapmış, yıkılmış.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre de hiç Hazreti Adem falan zamanında yapılmamış. İlk kez Hazreti İbrahim yapmıştır ki o İsmail Aleyhisselam büyüyüp beraber yaptıkları dönemde yani.
0: Evet.
1: Daha sonra. Evet. Dediğiniz gibi orası çöl, tamamen hiçbir şey yok. Bırakıyor, gidiyor. Böyle gözden uzaklaşınca dediğiniz gibi Hacer annemiz bağırıyor arkasından. Ey İbrahim bizi nereye bırakıp gidiyorsun bu çölün ortasında kimsesiz? Bunu sana Rabbin mi emretti sen mi yaptın? Kendi kafandan.
0: Zeki bir kadın.
1: Tabii. Diyor ki Allah emretti. O zaman git diyor. O bizi zayi etmez. Teslimiyete bakın.
0: İşte hocam.
1: Tek başına bir kadın çöl. Düşün oradaki yırtıcıları, hayvanları bırak onu. İnsandan daha büyük düşman yok insan için. Yani çölün ortasında gelip bir kabile bunu alıp götürüp cariye yapar.
0: Köle olarak satar.
1: Cariye olarak satar. Yok. Ama teslimiyet Allah mı? Eyvallah diyor. O bizi zayi etmez ve zayi etmiyor. İşte zemzem olayı oluyor. Şimdi burada da aynısı var diye hatırlattığınız gibi.
0: Ama hocam bunun bir şeyi yok mu? Bunun bir bedeli yani mükafatı olması gerekmiyor mu? Şimdi mesela Allah'ın evine komşu olan bir mezar var değil mi?
1: Evet.
0: Hicri İsmail'in, o Hazreti Hacer'in orada bir evet. Şey, konumu var, evet. Mekanı var. Ya bazı kitaplarda okumuştum. Diyor bir kadının Allah'ın evine komşu olması, başka kimse şey olmamış.
1: Nasip olmamış.
0: Nasip olmamış ya. Çok böyle etkileyici bir şey geldi ya. Ne bir erkek, ne bir çocuk, ne bir peygamber.
1: Yani Zemzem onun adına çıkıyor işte. Daha büyük bir şey mi var?
0: Yani siz şimdi böyle söyleyince hocam gerçekten hani Hazreti İbrahim'in hayatının hac olduğuna dair söyleyince benim taşlar biraz daha oturmaya başlıyor. Ya hac demek, Hazreti İbrahim demek, ailesi demek ya. Acaba bunu bu şekilde düşünmek nasıl olur? Bence bunu düşünerek giden bir insan yani hac
1: kendi için hayatını sorgulayacak. Evet. Niye? Çünkü insan yeryüzünde imtihan için gelmiş ve bu imtihanın ana şeyi, savaşı yani İnsan dört şeyle savaşır. Hayatı müminin dört unsurla savaş üzere bina edilmiştir ve bir mümin hayatında bu dört düşmanı hiç unutmayacak. Her zaman bunlarla karşı karşıyadır. Biri nefis, biri şeytan, biri müşrik ve kafirler, biri de münafıklardır.
0: Evet.
1: Şimdi müşriklerle, kafirlerle zaman zaman tabii temas halinde oluyorsun. Fiili bir savaş olur. Cephede savaşırsın. Olmaz. Mahallende şurada burada seninle uğraşan münafıklar vardır. İftiraları, şunları onlarla mücadele edersin. Ama bunlar her zaman olmaz yine. Nefis ve şeytanla her zaman savaş halindeyiz. Onun için burada insan gittiği zaman hacca bu iki düşman kendi zihninde daha da belirginleşecek. ki hayatında bir günaha, bir böyle masiyet, Allah'ın haram kıldığı bir şey yönlendirildiğinde ha düşmanları kendisini buna ilettiğini, düşmanla savaş yerinde uyanık olması gerektiğini düşünecek. Şimdi burada da mesela Hazreti İbrahim
0: reddetti.
1: Hazreti Hacer annemiz reddetti. Geldi oğluna.
0: Üçüncü. Ha.
1: O da Allah'ın emri neyse teslim olduğunu söyleyince yapacağı bir şey olmuyor ama vazgeçmiyor. Yine Hazreti İbrahim oğlunu alıyor. İşte bugün buyurduğunuz gibi şeytan taşlama yerine götürüyor. Orada boğazlamak istiyor. Yeri yatırıyor. Ondan sonra şeytan yine geliyor. Yahu diyor sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir rüyayla oğlumu kesin filan diye. İşte rivayetlere göre orada şeytanı yerden aldığı 7 taşla birinci cemre işte oluyor o. Bir yerde taşlıyor. İkinci kere bir başka yerde taşlıyor. Üçüncü kere bir daha taşlıyor. 3 kere ona 7 taş atıyor.
0: O da canlandırılıyor haçta.
1: Şimdi işte bu şeytan taşlama dediğimiz olayın başlangıcı bu. O taşlamalar Hazreti İbrahim'in şeytanla mücadelesinin sembolüdür. Dolayısıyla insana yani bundan sonra bir haccın bir parçası kılınarak bütün müminlere hacca giden, gitmeyenler de biz işte bunları bakın burada anlatıyoruz. İnsanlar okuyor kitaplardan.
0: Evet.
1: Bir şeytanla mücadele var. Ve bunu düşman görme, onun ivasına, onun yönlendirmek istediği yola, metoda karşı gelme, bu bir sadece münhasıran o olayla tabii ki sınırlı değil. Şeytan daima düşman.
0: Evet.
1: Orada da bu düşmanlığını yaptı. Nasıl ki bize şunu öğretiyor Cenab-ı Hak bu taşlamayla, nasıl ki İbrahim Aleyhisselam bunu o gün taşladı, ona bu hayrı yapmaya engel olmasına müsaade etmedi. Siz de ey Hüccac, burada Arafat'ta aklanmaya gelen bütün günahlarından anadan doğmuş gibi
0: hacılar,
1: memleketine dönmek isteyen hacılar, siz de bu şeytanı İbrahim Aleyhisselam'ın düşman bildiği gibi düşman bilin. Hayatınızdan çıkarın. Ona itaatten, onun yolunu yol edinmekten sakının. İbrahim'in yolu üzere, milleti İbrahim'e hanife gidin.
0: Tevhid.
1: Tevhid. Evet, böyle putları, heykelleri aranızda nefsinizi putlaştırarak onların izinden gitmeyin. Bu haccın en büyük öğretilerinden birisi. Yani tevhidi inancın sembollerle ifade edilmesidir. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin bir takım işaretlerle ortaya konmasıdır.
0: Hocam bu çok anlamlı. Gerçekten çok anlamlı. Yani eğer hacılar, tabii şimdi yaşlısı var, genç az, ondan sonra kadın var, erkeği var, bilinçlisi var, bilinçsizi var, örf ve ananeye göre işte ben gideyim geleyim diyen var. Eğer herkes bu şuurda hacca gidip gelirse, hani bizim aslında halkın içerisinde biz her ne kadar desek yok, işte cehalete benzeri durum var desek de değil. İrfan var.
1: Evet.
0: İrfan var. Yani halkta bilgi olmayabilir ve bu konudaki şuur olmayabilir ama o irfan var. O irfandan dolayıdır. Sanki insanlar hacdan geldikten sonra tövbe, istiğfar, yani günahla aralarına mesafe koyup işte sakal yoksa sakal, ondan sonra İslam'ın adabına ve örfüne daha sıkı bağlanma, kötülüklerden daha çok. Bu ne kadar güzel bir
1: tabii,
0: şey,
1: yani
0: yansıma yani.
1: Dediğiniz gibi her yerde yani adama şöyle derler, bir hacca gidip yani ya sen hacısın, sana yakışmaz.
0: Evet, bak ağırlığa bak, hacın ifadesinin altında.
1: Yani günahı bırak, hani herhangi bir kötü söz ağzından çıksa adamın,
0: evet.
1: Ya hacı sana yakışıyor mu bak, sen hacca gitmiş adamsın yani. Aa.
0: Hocam
1: diye güzel bir mesele.
0: Üniversitede okurken, Fırat Üniversitesi'nde okuduğumda bizim bir halk edebiyatı dersimiz vardı. Bir hocamız vardı, Allah selametlik versin. Bazı şeylerden bahsediyordu. Halk folkloru ve kültüründen bahsediyordu. Diyordu ki Elazığ ve çevresindeki bazı köylerde diyor, siz gittiğiniz zaman adamın giriş kapısının böyle yeşile boyandığını, hani bahçe duvarı tarafı, yeşile boyandığını ve üzerinde de bir şey olduğunu göreceksiniz. Bir ay, yani hilal resmi olduğunu göreceksiniz. Bu diyor boşuna yapılmış bir şey değil. Yani bunun bir manası var. Manası da şu diyor. O ev sahibi diyor ki ben hacıyım. Ne kadar hoş bir şey böyle. Yani bu örf çok hoşuma gitti yani. Bu ev sahibi hacıdır. Hacca gitmiş gelmiş anlamı var ve halk bunu bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla ondan dolayı irfan ehli olan insanlarımız hacdan sonra Allah'a daha yakın hissetme, Allah'a daha yakın kurbiyet esası dediğimiz daha yakın hissetme hoşuma gitti. Kaldığınız yerden devam edecek misin hocam? Sorumu şimdi devam edin. Benim sorum Arafat'la ilgili olacak.
1: Yani şunu bitireyim istersen.
0: Evet.
1: Şimdi o irfan dediniz ya, halkımız hacca gitmenin bir ağırlığı evet. Artık geldi mi? Çünkü hacca ne oluyor insan? Efendimizin verdiği müjdeye göre anadan doğma günahsız. Gibi günahsız oluyor. Ama şimdi bu laik sistem içinde yetişen ve kendilerini laik Müslüman diye tarif eden bir taife çıktı ki
0: evet.
1: Bunlar bütün ibadetleri sulandırdıkları gibi haccı da sulandırıyorlar.
0: Anlam da önemini sulandırıyor.
1: Evet. Hatırlayacaksınız eski bir cumhurbaşkanının hanımı Ümre'ye gitmişti. Geldi. Bir yerde viski içiyor.
0: Evet.
1: Gazeteciler soruyorlar. Ya sen Umre'ye gittin. Yani nasıl bunu ağzına götürebiliyorsun şeklinden ki gazeteciler de öyle hani dindar insanlar değil ama dediğiniz gibi deminki irfandan biraz
0: tabii,
1: nasiplenmiş
0: tabii,
1: kişiler.
0: Tabii.
1: Ne dese bu kadın iyi ben diyor haccımı da yaparım, Umre'mi de yaparım, viskimi de içerim.
0: Yani günahı normalleştiriyor.
1: Heh. Şimdi bu işte tamamen bu protestan din anlayışı.
0: İşi sulandırıyorlar.
1: Evet. Allah yeri geldiği zaman hakkı ödenen, yeri geldiği zaman da işte böyle bu cahiliyenin, modern cahiliyenin adetleri olan içki, kumar, faiz vesaire gibi şeyler de işlenebilir ki bu İslam tarihinde böyle bir taife var biliyorsunuz. Bunlara ibahiye
0: evet.
1: Deniyor.
0: Her yani, şey mübahlaştı.
1: Yani haramla helali sanki bir tutmak, herhangi bir beis görmemek, günah işlemekte.
0: Hocam siz çok bunlar eskiden çok örnek tehlikeli. Verdiniz.
1: Evet.
0: Geçenlerde yani sosyal medya ve basında da yer aldı. İşte adamın biri affedersiniz işte meyhaneyi eski bir imama açtırarak dualarla başka kötü bir yeri böyle açtırarak veya İslam'ın şiarı olan şeylerle dalga geçerek veya kadın da erkeğin fıtratını bozacak görüntülerle bunu hocam çağ bozulmaz zaman aynı zamandır. O zaman da 60 dakikaydı 1400 yıl önce. Bu zaman da 60 dakikadır ya ama insan bozuluyor hocam. Ve evet. İnsan İslam'ı da Müslüman da bozuyor. Yakın zamandaki örnek aklıma geldi siz bahsederken.
1: Evet evet öyle bir şey o olay evet. Biz de okuduk. Eski evet. Bir imam, emekli imam bir meyhane açılışında dua ediyor. Ölümünüz bizim kitaplarımızda şöyle geçiyor. Bir insan besmele çekerek içki ise kafir olur.
0: Evet.
1: Çünkü insanı küfre götüren üç ana davranış. İstihlal, istihfaf, istihza. Bunlar insanı kafir yapar. Birincisi istihlal, helal saymak haramları. İkincisi istihfaf, hafife almak. İstihza, alay etmek. Şimdi bu dua yapan şahsın en azından istihlal haramı belki içkiyi helal görmese bile hafife almış oluyor. Yani bir haram mekan nasıl Allah'ın adına açılabilir?
0: Yani tamamen adama odaklanıp evet. adamı suçlanmaktansa oradaki çevredekilerden de onların da en az onu kadar.
1: Ya o çevredekiler.
0: Değil mi yani? Çünkü zaten hepsi kodaman kodaman adamlardı yani. Basit şeyler evet. değildi. Birer kamu kurumlarında yer alanlardı. Ve hepsi de orada hocam kesinlikle biliyorlardı ki meyhaneyle İslam, içkiyle İslam bir araya gelmez.
1: İşte bunlar münafık tavrı hocam. Yani münafıklar beyne beyne biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani
0: müzebzebine beyne
1: küfre giriyor.
0: La ilahe ile ve la ilahe.
1: Evet. evet. İçinde bir dürtü, ya sen Müslümansın, bir geri dönüyor. Oraya gidiyor, ya ben aslında tam da inanmış değilim, bir geri dönüyor.
0: Araf'ta.
1: Şimdi burada da bir taraftan kendini Müslüman kalma mecburiyetinde hissediyor. Bu aldığı demin dediğiniz irfani bir şey, aileden gelen gelenek evet. filan. Bir taraftan da bu cahiliye kirleri hoşuna gidiyor. Onları işlemek istiyor. Ama işte bu şeyi çıkarıyorlar ya, bu modern hayattakiler mesela işte helal bira diyor yani şeysiz bira.
0: Evet. Çok ilginç. Çok ilginç.
1: Evet.
0: Çok ilginç. Haramın adı helal oluyor.
1: Haramı helalleştirmenin bir yolunu buluyorlar.
0: Hocam aslında siz bu Mina'da şeytan taşlamanın sembolik anlamını da söylemiş oldunuz. Soracaktım ben. Yani hac ibadetinin insanda oluşturduğu değişimi zaten bu süreç içerisinde konuştuk. Fakat Arafat meselesi farklı bir şey değil mi hocam? Yani Arafat'ta vakfe böyle nasıl diyeyim ya, insanlığa bir mesaj verir. Nasıl bir mesaj verir?
1: Arafat vakfası ulemamız bunu haşirle eşleştirirler.
0: Olmazsa olmaz.
1: Evet, yani insanlar biliyorsunuz Arafat vakfesinde ne haldedir? Perişan bir haldedir. Baş açık, yalın ayak bir nevi.
0: Tek tip.
1: Bir üzerinde tek bir parça evet. ihram. Orada bütün rütbeler sökülmüş.
0: Kariyerler.
1: Cam, evet. Yani generali, kralı, kölesi hepsi eşit bir vaziyette. Ve hepsi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kulluk kimliğiyle ortadadır. Ve yalvarmaktadır. Lebbeyk.
0: Evet.
1: Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk. La şerike lek. Buyur ya Rabbi. Emrin amadeyin. Emret. La şerike leke lebbeyk. Senin şerikin yoktur. Buyur. İnnel hamde ve ni'mete. Bütün hamd ve nimet lek. Senin için. Şimdi burada Müslüman, evet, bu duygularla yeryüzünde Allah'ın otoritesinden başka bir otorite, Allah'ın şeriatından başka bir şeriat, hukuk, Allah'ın koyduğu hükümlerden başka bir hüküm tanımayan, tevhidi bir noktada orada bizzat Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bütün o Müslümanların, orada hazır bulunanların şahitliğiyle, her türlü rütbeden dediğimiz gibi arınmış, adeta mahşerdeki dirilişi andıran bir duyguyla tekrar tekrar orada Cenab-ı Hakk'a arz ediyoruz Müslümanlar olarak.
0: Ve onu da canlandırıyoruz.
1: Onu canlandırıyoruz. Evet. Ve bunun için mağfur olarak, bütün günahlardan affedilmiş olarak dönüyoruz. Cenab-ı Hak hepimize o sahneyi yaşamayı, o duyguları yaşamayı nasip etsin inşallah bütün ehli imana.
0: Amin. Hocam bu olmazsa olmaz derken Arafatsız hac yok.
1: Yok. El haccu Arafat'ın diye Efendimiz.
0: Evet.
1: Hac Arafat'tır. Yani Arafat'tan sadece Arafat'ta müteşekkil anlamında değil. Yani evet. haccın ana omurgasının, aslının
0: evet.
1: Arafat vakfesi olduğunu Efendimiz
0: yani Arafat'ta
1: bildiriyor.
0: Durmayanın haccı yoktur.
1: Yok tabii. Arafat mesela diğer ibadet yetişemediği şeyler sonra bir şekil yerine getirebilir ama vakfeye yetişemeyen kişi hacı olamaz.
0: Ondan dolayı omurga ifadesi doğru bir ifade.
1: Evet.
0: evet. Yani o zaman oradan verilen mesajı da bir diriliş olarak yani.
1: Hem diriliş hem de ümmet şuuru, bakın yani İslam ümmeti, insanları ne diyor Efendimiz? Küllüküm ben Adem. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız.
0: Evet.
1: Adem de topraktandır diyor. Şimdi burada bunun hepimizin Adem'in çocukları yani eşit hiçbir fark insanlar arasında makam, mevki, zenginlik, renk, coğrafya, kadın, erkek vesaire gibi farkın olmadığını kullukta Arafat Vakfesi bunu fiziki olarak bize gösteriyor. Yani bunu biz İslam kitaplarından, hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim'den biz bunu biliyoruz zaten.
0: Evet.
1: Yani İslam bize diyor ki siz yeryüzünde insanlar renginizden, ırkınızdan, şunuzdan, dilinizden vesaireden bir fazilet alamazsınız. Hepiniz eşitsiniz. Ama bu eşitliği biz teorik olarak öğrenmiş oluruz. Ama hacda bunun bir pratik örneğini görüyoruz. Herkes yakarıyor, yalvarıyor. Orada en üstün olan işte en çok gözyaşı döken, en çok yalvaran, kalbi en çok Allah'tan korkan, haşyet duyan, Cenab-ı Hakk'a böyle tam bir teslimiyetle orada elini açıp Arafat Vakfası'nda dua eden bir yapı, bir şey var, bir coşku var. Orada işte affediliyoruz. Burada aynı zamanda İslam ümmetinin birliği, yani orada normalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gitmediğinde biliyorsunuz Hazreti Ebubekir gönderir, hutbe irade ediyor.
0: Evet.
1: Normal şartlarda İslam toplumu halifeli bir toplumdur.
0: Ümmet bilincini
1: ümmet
0: veriyor.
1: Evet. Yani orada bu Arafat Vakfası'nda mesela biz gidiyoruz, Diyanet İşleri Başkanları bize bir şey okuyor, Arafat duası yapıyor, vakfe duası. Başka milletlere başkası. Böyle
0: her
1: bir şey olmayacak aslında.
0: Her milletin kendinden geleni yapıyor.
1: Hı. Diyanet Başkanı bakıyorsun, hiçbir haşyet yok, bir şey yok. Çünkü biz de şahit olduk. Hı. Kağıt yazmış Ankara'dan getirmiş orada okuyor. Bu neyi makbul olacak, ne işi olacak? Koca yani, Diyanet İşleri Başkanı Arafat'ta bir yarım saat şöyle gönlünden coşan, Allah Teala'ya samimiyetle İslam ümmetinin birliği için bütün bu yeryüzündeki zulmün ortadan kalkması için, bu şirkin, küfrün içinde ülkemizin insanlarının imansızlıkla ilgili imtihanlarının vesaire. Bunların yani dile getirildi. Cenab-ı Hak'tan bunların ıslahı, bağışlanması için böyle gönülden coşan bir irticali bir şey
0: olması gerekiyor.
1: Dua yapmak yerine böyle süslü kelimeler orada yazmış.
0: Ya siz diyorsunuz bir halife olsaydı.
1: Halife olacak.
0: O oradan okuması
1: bütün
0: daha herkese.
1: Bütün o Arafat Vakfası'na gelmiş Endonezya'sından, Pakistan'ından, bilmem İspanya'sından, şuradan buradan hepsi o halifenin o gün nasıl ki Cenab-ı Hak o gün ne diyoruz? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyoruz.
0: Evet.
1: Aynı şeyi halifeye de diyeceğiz. Lebbeyk diyeceğiz. Halife bize diyecek ki bak mesela bugün Doğu Türkistan'da zulüm var. Hadi bunu bitirmemiz lazım. Ey Müslümanlar! Bir dahaki vakfeye burayı fethetmiş olarak gelin. Gelelim.
0: Gazze gözümüzün
1: İşte bakın
0: önünde.
1: Şu cepheyi açıyoruz. Hadi hepiniz oraya yazılın. Gidin. Öyle değil miydi? Dört halife döneminde bu cihatlar nasıl oluyordu? Bir askeri birlik mi vardı yani? Böyle talimgahlar şunlar mı? Yoktu. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyordu ki Medine'de bir hutbe
0: cihadı
1: diyor.
0: Var buyurun.
1: Bizans cephesine asker lazım diyor. Ey Müslümanlar buyurun koşun cennet burada. Müslümanlar işini gücünü bırakıp hadi koşuyordu cihat cephesi.
0: Şimdi sizin bu söylediğiniz doğrultuda hocam şey yapıyorum da düşünüyorum da hani eskiden çok daha zorluklar vardı. Yani deveyle gitme, otobüsle gitme, sonra araçla falan da şimdi uçakla gitme ve uçakla gelme daha çok var. Şimdi oraya bir yolculuk var hocam, sefer meşakkattır. Uçakla da olsa insan o meşakkatı hissediyor. Orada koşturma, işte Safa, Merve, ondan sonra 7 defa tavaf etme, ki dış tarafta olursa daha uzun olur her bir halka. Ondan sonra konaklama, orada Arafat'ta, Mina'ya ve benzeri gitmeyen yani bunlar böyle hemen ol demek de olan işler olmuyor. Yine aslında bir meşakkat var orada.
1: Çok. Efendimizin biliyorsunuz hadis-i şerif var. Hac meşakkattir.
0: Evet.
1: O meşakkat elbette devam ediyor. Bir kere ihramlı olarak kalmak o sıcak mevsimde
0: başlı başınadır.
1: Tabii insan zorlanıyor yani işin doğrusu.
0: E hocam ben de bunu şimdi acaba yani şunu sormak doğru mudur? Yani hac bir sabır eğitimidir. Çünkü tabii. Sabır olmazsa bu işler olmaz. Yani adam mesela bizden memleketten bir ay, bir buçuk ay önceden gidiyorlar. Ta Arafa'ya, bayrama kadar.
1: Şu anda da bu tabii uçaklar belli bir sayıda olduğu için bu kadar hacı nasıl taşıyacak? Zamana yayıyorlar.
0: Evet.
1: 40 gün, 42 gün hac yolculuğuna gidenler var yani şu anda da mecburen.
0: Yani o sabrı kuşanarak sabır, gitmek, tabii. Hazırlıklı gitmek.
1: Hazırlık gitmek, evet. Yani bu hac uzayınca sizin bu temasınız önemli. Hacca giden insanların birçoğu da orada bir kere bazılarına bıkkınlık geliyor. Bu çok tehlikeli.
0: Evet.
1: Yani orada durup buraya özlem duymak, tansa burada durup oraya özlem duymak daha iyidir. Ama sabır dediğiniz gibi oranın kıymetini bilip, yani bir düşünün, Mescid-i Haram'da namaz kılıyorsunuz. İstanbul Fatih Camii'ne göre 100.000 kat
0: daha fazla.
1: Daha fazla yazılıyor. Yani bu şuurla giderse insan, tabi her şeyde bilinç esas. Onun için alimler üstün oluyor diğer insanlara göre şeyden, derece bakımından. Çünkü onlar her şeyi bilir, bilinçli yapıyor, bilerek yapıyor. Tabi gerçek alimleri kastediyoruz.
0: Evet. Hocam şey midir ki böyle, yani o sabrı göster git gel de geldikten sonra bazılarının bazı söylemleri var. İşte bir defa gitsen yeter falan. Ama aşırsın. Öyle söyleyenler bile hocam, ben mesela biriyle konuşmuştum. Gençken böyle söylüyordu. Gidip geldikten sonra diyor hocam bırak Allah'ını seversen dedi. Fırsat olsa şimdi yine giderim dedi. Yılda tabii iki defa olsaydı yine giderdim dedi.
1: İnsanı cezbediyor. Bir kere evet. Gördü mü vazgeçemiyorsun. Her sene gitmek istiyor herkes. Evet.
0: Yani o şey de var. O var. Hissiyatı canlı var. Tutma. Hatta ömre bile yani hac kadar olmasın ömre bile o cezbediciliğini muhafaza ediyor. Her ne kadar bazı yapılar değişmiş olsa, ortam farklı, beton arma olsa bile bu manevi çekiciliğin çekim alanına
1: tabii bizim gelmiyor. Orada görmemiz gereken Kabe-i Muazzama yani evet. Etrafındaki.
0: Evet.
1: Yoksa Mescid-i Haram'da Suudların inşa ettiği beton binalar, şunlar bunlar, onlar çok önemli değil. Onları görmeye gitmiyoruz. Yani çok da takılmamak lazım onlara.
0: Evet. Bu gidip gelen bir insan sizce nasıl böyle bir şey takması, halet ruhiyeyi yaşaması lazım? Gitmeden önce bilinçli gitse güzel de geldikten sonra nasıl bir halet ruhiyeyi etrafa vermesi, göstermesi, temsil etmesi gerekiyor?
1: Şimdi bunun özü şu. Şöyle bir meşhur söz var. Yani isim müsemmaya bir şey katmaz.
0: Evet.
1: Bir kişi hacdan önce bir karakteri varsa, hacdan sonra da hacı, benim adı Mustafa, oldu Hacı Mustafa. Eğer onda bir bilinç, şuur, İslam adına bir fedakarlık vesaire duygusunu oluşturamamışsa hac vesilesiyle, yani hac ona oraya gidip sadece isim almak, hacı oldu demek şeklinde elinde başka bir şey kalmadan dönerse onda bir değişiklik olmaz haliyle. Geldiği zaman yine aynı adam olacaktır.
0: Yani oraya ama, ünvan kazanmak için gitmiyoruz.
1: Evet.
0: Evet. Yani, güzel.
1: Affedersiniz, deva haca gitmek hacı olmaz diye bir,
0: evet.
1: Bir tabir var. Ama burada bilmediği, tatmadığı, görmediği bir tevhidi canlandırmayı, Cenab-ı Hakk'ın her şeyin haliki, yaratıcısı, yöneticisi, sahibi olduğunu, kıyametin, ahiretin, mahşerin olduğunu,
0: provası oldu.
1: Mahşeri dirilişe katıldığını görüp, hissedip, o daha önce, hac öncesi yaptığı bir takım malayani işler, boş, günah olan şeylerden bir daha, çünkü hacda mağfiret olmak için ne yapmak lazım? Tövbe etmek lazım değil mi?
0: Evet,
1: günahlardan.
0: Evet, evet.
1: Yani o tövbesini nasuh bir tövbe yapması lazım.
0: Sıfırlaması.
1: Nasuh bir tövbe ne demek? Bir daha o günaha dönmemek demek.
0: Esas olan o dönmemek.
1: Şimdi geri geldiğinde eğer hac ona adeta böyle onu dizginleyen bir gem olursa, hani eski alışkanlığıyla adam diyelim gidiyordu, meyhaneye geldi. Meyhanenin yolundan geçerken ayağıyla kayacağı zaman hemen ya ben hacı oldum giremem diye bu hac, onda bir sıfat olarak, bir isim olarak onu dizginleyebiliyorsa eyvallah, bu hacdan payına düşeni almıştır. Hakiki hacıdır, nasuh bir tevbe etmiştir. Anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olarak gelmiştir. Hacı mebrur.
0: Bunu temsil etmesi evet. Lazım.
1: Ama yok, adam oraya gitti, geldi. Yani hiç böyle ceketini çıkarıp askıya astığı gibi hacılığını da sen şurada dur, ben eski hayatımı yaşarım. O demin bahsettiğimiz içkimi de içerim, hacca evet. da giderim
0: İfadesi.
1: Anlayışının ürünü olan kişilerin ne hacında hayır vardır, ne de umresinde, ne de hatta başka taatlarında. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bir ahkamul hakimin olarak her şeye hükmeden, bütün benliğimize hükmeden, yüce yaratıcı olduğu gerçeğini bir tarafa bırak. Öyle yani bizi Allah yarattın da ama bize de karışma türünden istediğimizi yaparız. Sen nasıl olsa affedersin, biz işte geliriz bağışlarsın vesaire. Bu anlayışta olduğu zaman insan yani bu kör ümit. Hiç bir tutar tarafı olmayan Allah'ın Rahman sıfatına sığınıp da günahlara dönmeyi içinde atamıyorsa adam tabi dediğimiz gibi isim müsamaya bir şey katmaz yani artık. Evet. Hacı demek hiç bir anlam taşımaz. Sadece bir halk arasında unvan olur yani. Evet.
0: Bazı sıfatlar temsile vakar istiyor. Eğer evet. o vakarı göstermek gerektiğine inanıyorsan, hacca gittikten sonra o hacı kelimesinin şemsiyesi altında bir tövbe istiğfarla sıfırdan bir hayat, molla isen ilim ehline gösterilen temsiliyetteki o vakar veya aslında salt sadece Müslüman kimliği bile sıfat olarak bizim için bu temsiliyette bir sıfat ve biz bunlara layık, bu ifadelere layık olarak yaşamaya çalışsak belki kendimizden başlayarak toplumda bazı değişiklikler işte ailede, toplumda, çevremizde karınca değişiklikler yapabiliriz. Fakat insandan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Hamuru nankörlük mayasıyla yoğurmuş olan insandan bahsediyoruz. Rabbine karşı nankör olan, nimetine nankör olan, insanlara niye nankör olmasın ki? Dolayısıyla sadece hatırlatmak o da bizim görevimiz. Ne diyelim hocam? Hocam biz aşağı yukarı zamana bakıyorum. Hemen zamanımızın sonuna gelmiş olduk. Konuyu böyle toparlayacak ifadelerle siz isterseniz bitirin. Evet. Sonra ben de kapanışı yapayım.
1: Evet, şimdi konumuz tabii kurban. Daha çok hacı konuştuk.
0: Evet.
1: O da çünkü hacla kurban aynı tarih. Kurban günü alimlerin ittifakıyla yıl içerisindeki en hayırlı gündür.
0: Evet. Yani günleri. Evet.
1: Günlerin en hayırlısı kurban günüdür.
0: Evet.
1: Kurbanın bayramının birinci günüdür. Sonra ikinci günüdür.
0: Evet.
1: Çünkü Allah adına orada bir hayvan boğazlıyoruz. Bunlar aynı zamanda bizim beraatimizi simgeliyor. Efendimiz Hazreti Fatıma'ya diyor ki kurbanın kesilişine git şahitlik yap. Kızı Hazreti Fatıma diyor ama.
0: Güzel. Hani bazılarının evet. aman çocuğu götürme kan diyor. Görmesin falan demesi var ya.
1: Ve diyor ki muhakkak ki o kurbanın kanın ilk damlası daha yeryüzüne toprağa düşmeden önce Allah o kurban sahibinin bütün günahlarını bağışlar.
0: İnşallah öyledir.
1: Onun için kurban günü kurban kesmeye gayret gösterelim.
0: Çünkü kendi kurbanımızda yanında olabiliyorsak.
1: Yanında olalım. Tabii. Şimdi tabii İstanbul gibi böyle modern hayatın olduğu yerlerde maalesef bu iktidar döneminde kurban mahallelerde yasaklandı kesmek.
0: Evet.
1: Biz de göremiyoruz ama aslı budur.
0: Evet.
1: imkan varsa köylere gidip köylerde bizzat başında bulunup kestirmek, alıp getirmek, kesmek
0: yani veya... Burada da kurban yerlerine evet. gitme durumu olanlar var. İsterse tabii, gidebilirler yani.
1: Gidip şahitlik evet. yapmak evet. lazım buna. Ve kurbanın işte kıl sayısı kadar insanın affedildiğine dair rivayetler de var. Ve başka hadislerinde de Efendimiz kurban bayramı günü insan Allah adına kan akıtmaktan daha faziletli bir amel yapmaz. Yapmamıştır.
0: Buyurmuştur.
1: Buyurmuştur. Başka bir hadisinde de hali vakti yerinde olup da bugün kurban kesmeyen bizim şu mescidimize yaklaşmaz. Demiştir. Onun için kurban daha önce niyet etmeyen, kesmeyenler bu mücadeleden sonra inşallah kessinler, buna niyet etsinler. Çünkü bu aynı zamanda bu para boş para değil. Allah yolunda infak edilen bir paradır. Bunu bir şey görmemek lazım. Bir diğer husus, bayramlar. Bize iki tane bayram verilmiştir Efendimizin buyruğuyla. Evet. İşte bir kurban, bir Ramazan. Bu bayramları maalesef yine bu laik sistem bir tatil havasına büründürüyor. Herkes
0: böyle bir algı olmuş.
1: Önceden işte gidiyorlar, affedersiniz, fuhuş mekanlarının olduğu sahillerde şurada burada kurban bayramını tatil bayramı olarak geçiriyorlar. Yani anne baba ziyaret şu bu bunlardan kaçıyorlar.
0: Akraba eş dost.
1: Akraba eş dost. Hı. Böyle bir bidatın peşinde, böyle bir haramın peşinde bir Müslüman koşmaz. Ben Müslümanım diyen insanlar bundan kaçınsınlar. Bayramlarını kendi evlerinde, kendi ailelerinde, özellikle de uzaktaysalar anne babalarının yanında geçirsinler. Gitsinler, anne babalarının yanında kurbanlarını kessinler. Onları ikram etsinler. Anne babalarının duasını alsınlar. Onlara gelen misafirleri karşılasınlar, hizmet etsinler. Kendileri hizmet etsinler.
0: Yaşasınlar, yani çocuklarına
1: mesela
0: yaşatsınlar.
1: Mesela biz bir büyük bir hoca efendinin yanına gittik. Bizi bir kahvaltıya çağırmıştı. Çok meşhur oğlu şu an Türkiye'nin gündeminde olan bir profesör. Bizzat babasının yanında bizlere misafirler hizmet etti. Oğlu.
0: Evet.
1: Halbuki oğlu çok meşgul birisi yani. Yani
0: ben Ankara'da profum, burada oturayım, siz yapın demiyor.
1: Prof ve bu çok büyük bir Türkiye'deki kurumun
0: başında.
1: Başında savunma sanayisinin en büyüklerinin birinin başında bulunan bir koca bir profesör. Bunlar çok önemli şeylerdir. Anne baba böyle yani para gönderiyorum vesaire, bakıyorum daha ne yapayım falan. Böyle değil. Anne baba parayla satın alınmaz. Evet. Sevgiyle satın alınır. Evet. Tekrar bütün kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Allah Cenab-ı Hak olsun. Dediğimiz gibi mazlum coğrafyalara da inşallah en yakın zamanda kurtuluş nasip etsin.
0: Allah
1: ama
0: razı
1: her halükarda üzüntümüz de olsa bayramları bayram gibi kutlayacağız. Evet. Çocuklarımızı bayram havası, ailemize bayram havası yaşatacağız. Bayramları hüzün havasına çevirmemize gerek yok.
0: Evet. Allah razı olsun hocam teşrifiniz için. Değerli izleyiciler, bayram sohbeti programımızda burada sona geldik. Dolayısıyla biz de televizyonumuz olarak siz izleyicilerimizi başta olmak üzere bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı buradan tebrik ediyoruz, mübarek olsun diyoruz. Bir sonraki bayram sohbetleri programında tekrar bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
3: Çağrı FM. Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
2: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hodaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek. İbadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Uygun AVM.
6: 0536 461 79 98.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
7: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 54 72.
4: Digel derdu kuleme bi kasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslam'e piroz be.
6: Konak Sigorta 0533 595 99 75.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
6: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu tamamı alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
6: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
6: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbani vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha ide de. İdavaya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
6: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
6: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
6: Yıldız Döner 0532 168 59 41.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
6: İnci Reklam 0533 364 58 46.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
4: İda kurbani nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
6: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Zümra Gold 0539 772 16 86.
8: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
9: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
8: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviyad bare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halqi amedi u tamami ümmeta İslami piroz be.
6: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
10: Diyar Mar

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanının olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.

Meşhur bir hikaye vardır. Dervişin biri rüyasında şeyhinin cehennemlik olduğunu görmüş. Çok üzülmüş. Ne yapsın bir türlü karara varamamış. Tereddüt içinde kalmış. Söyleyeyim mi yoksa söylemeyeyim mi? En sonunda kararını vererek cesaret edip şeyhinin huzuruna varmış. Görmüş olduğu rüyayı kederli ve neşesiz bir halde anlatmış. Şeyhi dikkatlice dinledikten sonra fazla teessüre kapılmaksızın "Evladım, müracaat edecek başka bir kapı var mı ki?" diyerek namazı durmuş, tadil-i erkan üzere büyük bir huşu içinde uzun müddet namazına devam etmiş. Aradan hayli zaman geçtikten sonra aynı derviş bu sefer şeyhini Firdevs cennetinde bin bir türlü nimetler içinde olduğunu görmüş. Bu sefer pek ziyade memnun ve mesrur olarak tekrar şeyhine gelip sürurlu müjdeyi büyük bir neşe içinde vermiş. Bu sefer maneviyatlı şeyhi hiç itidalini bozmadan evvelki cümleyi tekrar etmiş. "Evladım, müracaat edecek başka bir kapı mı var?" diyerek aynı minval üzere büyük bir hulusu kalb ile ibadetlerine devam etmiş.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

0: denizinden damla damla. Her davranışın bir karşılığı vardır. Öyleyse karşılaşacağın kötü sonuçlardan sakın. İmam Zühri, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

Ey şehit Hasan el-Benna! Ey şehit Seyyid Kutup! Ey şehit Esma! Ey ihvan direnişinin aziz şehitleri! Sizlere elveda demiyoruz. Buluşmak üzere.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbane vekpreke dina fakiru devlemendade emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin heger tünebe imkaname bibşirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha idede. İdaveya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 3872.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543 453 72 25.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536 570 1389.
3: İro Eyda İbrahim aye. İro Eyda Muhammedi aye. İro Eyda Metevaye. Lime teva piroz Eyda kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı amede u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto Yahya Turgut, telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü, telefon 0534 556 5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbani lü ümmeta İslam'e.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbani vek preke dinaf fakiru devlemendade. Emjili gor kavveta hue keyfa fakir abinin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakir abinin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbanı li tamamı halkı amedi u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
3: Yıldız Döner 0532 168 5941.
0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: İnci Reklam 0533 364 5846.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
3: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Zümra Gold 0539 772 1686.
4: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
6: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
4: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı amedi u temami ümmeta İslam'e piroz be.
3: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

0: reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Sal hazarun ehsedunu tuçar. Meha Ramazani sibeha leyletul kadri evara ini. Karkerin Ermenistani maineke pır bu kuvvetu mezın hısna rıya hırbi stila karajdağı. Bu sebebi şehidiye dozda Müslümanın aziz. Ev cinayet ji hezara yekeci cinayetin van hainan de haqqi gelli Müslümanı Kürde. Şehidi ve katli ami evin. Şehid İbrahim, Şehid Hasan, Şehid Muhammed Halil, Şehid Muhammed Emin, Şehid Bedri, Şehid Kutbeddin, Şehid Halil, Şehid Muhammed, Şehid Hacı Ramazan, Şehid Tajdin, Şehid Melahıdır ve Şehid Ramazan. Hoda rahmahul tamami şehidake, makami vanlı bahu bilindke, u meşhiru bereketu şefaata van mahrumneke. Huyna van cü ümmeta İslami Rabbike vesila kuvvetu zaferi. Amin.

Droja ida kurbani Huyna hu rejandin jibo islami Cane wane nazik şevutandin

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Abin el-Gefani radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, altı hal var ki, onlar vaki olduğunda ölümü temenni edebilirsiniz. Sefihlerin beyliği, hükmün parayla satılması, kanın istifaf edilmesi, zaptiyenin çoğalması, akrabalığın kesilmesi, Kur'an-ı Kerim'i eğlence yapanların çoğalması ve onun musiki yerine dinlenilmesi. Öyle ki adamı mihraba, name dinlemek için geçirirler. Halbuki o adamın fıkıhtan haberi bile yoktur. İşte bu durumlarda ölümü istemekte haklı olursunuz.
0: Bir hadis, bir ders.

0: İdavayı kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağıran hacı o. Çağırır. Tam 99.
4: Çağrı efendim.

0: İdavay kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağır.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Nur suresi 37. ayette Allah şöyle buyuruyor. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.

0: Bidavay kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarekim.
3: Halkı hakka çok...

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 29 Mayıs 2026. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca Rehber TV ekranlarında olacağız. Öne çıkan başlıklarımızı arkadaşlarımdan rica ediyorum ekranıma. Malumunuz gözünü kan bürümüş bir düşman var. Bayram seyran dinlemeden katliamlar yapmaya devam ediyor. Soykırımcı Siyonistlerin Lübnan'a yönelik ağır saldırıları vardı. Yine şehitler vardı. Bir diğer başlığımızda yine terörist Netanyahu'nun da Gazze'ye yönelik açıklamaları vardı. Gazze işgalini %70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurdu meclis Necis ordusuna. Detaylarına birazdan bakacağız. Bir diğer başlığımız İran'la ilgili. ABD-İran müzakerelerinde ABD yenilgisini zafere dönüştürmek için ısrarlı bir şekilde diretiyor. İran zaferini korumak için gayretli ve başarılı bir direnç gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Galibaf'ın açıklamaları vardı. Galibaf, biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz dedi. Ayrıntılarına yine birazdan bakacağız sayın seyirciler. Bir diğer başlığımız iç gündemde, malum bayramın 3. günündeyiz ve partilerin bayramlaşmaları vardı. Hüdapar siyasi partilerle karşılıklı bayramlaşmalar gerçekleştirdi. Yine detaylarına birazdan bakacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Siyonist rejim Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerine 108 saldırı düzenledi. Bombardımanlarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi şehit oldu. En az 42 kişi yaralandı. Lübnan makamları 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda can kaybının 3324'e, yaralı sayısının 10.027'ye yükseldiğini açıkladı.
1: Siyonist rejim ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nda Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın farklı bölgeleri Kurban Bayramı'nda da Siyonist rejimin yoğun hava ve topçu saldırılarına hedef oldu. Lübnan resmi haber ajansı, Siyonist rejimin bayramın ikinci gününde ülkenin güneyi, doğusu ve orta kesimlerine toplam 99 hava saldırısı ve 9 topçu atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda sivil yerleşim alanları, konutlar ve iş yerleri büyük zarar gördü. Nebatiye, Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Sayda bölgelerinde yoğunlaşan bombardımanlarda çok sayıda ev yıkılırken bazı mahalleler tamamen harabeye döndü. Nebatiye kent merkezine düzenlenen saldırılarda onlarca bina hedef alınırken Zifta Deir ez-Zehrani yolunda bir motosiklete yapılan saldırıda iki Lübnan askeri katledildi. Cipşit beldesinde bir araca düzenlenen saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocukları şehit oldu. Sayda'ya bağlı Adlun otoyolundaysa yerinden edilen bir aileye yönelik saldırıda anne, baba ve iki çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişi şehit oldu. Sayda kentinde çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıdaysa kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi şehit oldu. 21 kişi yaralandı. Beyrut yakınlarındaki Şüveyfat bölgesinde bir apartman dairesinin hedef alınması sonucu 3 kişi şehit oldu. Doğu Lübnan'daki Sahmar beldesi de bombardımandan etkilendi. Lübnan makamları 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda toplam can kaybının 3324'e, yaralı sayısının ise 10.027'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.
0: Saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi. Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarından büyük endişe duyulduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması çağrısında bulundu.
1: Birleşmiş Milletler, Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine ve ülkenin iç kesimlerine yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, son 48 saatte bölgede atılan füze ve mermi sayısının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Dujarric, özellikle Beyrut'un güneyine düzenlenen saldırılardan büyük endişe duyduklarını belirtti. Açıklamada Lübnan'ın Beka Vadisi ve Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan bölgelerin yoğun hava saldırıları ve kara harekatlarına sahne olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler'ine göre son saldırılarda yaklaşık 670 füze ve mermi atışı gerçekleştirildi. Bu sayının 17 Nisan'da yürürlüğe giren çatışmaları durdurma kararından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu aktarıldı. Dujarik, son 48 saat içinde yapılan tahliye çağrılarının Sur ve Nebati'ye dahil olmak üzere yüz binlerce sivile etkilediğini söyledi. Sur ve Sayda kentlerindeki toplu barınma merkezlerinin tamamen dolduğu ve yeni insan kabul edemediği bildirildi. Birleşmiş Milletler, sivillerin ve sivil altyapının hiçbir koşulda hedef alınmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada sivil can kayıplarının şiddetle kınandığı da ifade edildi.
0: Gazze ile devam ediyoruz. Soykırımcı Siyonist Netanyahu, Gazze şeridinin %70'inin işgal edilmesi için orduya talimat verdiğini açıkladı. Açıklama kağıt üzerinde dönen ateşkesi fiilen sona erdirme talimatı olarak okundu.

0: Gazze'nin kalan bölgelerinin de kontrol altına alınacağını savundu. Söz konusu açıklamalar, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen geldi. Ateşkes şartlarına göre, Siyonist rejim ordusunun Gazze içerisindeki bazı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi gerekiyordu. Ancak son aylarda işgali azaltmak yerine yeni askeri genişleme adımlarının atıldığı görülüyor. Siyonist rejim ordusu geçen yıl Ekim ayında Gazze'nin %53'ünü kontrol ettiğini açıklamıştı. Netanyahu ise 15 Mayıs'ta bu oranın %60'a yükseldiğini duyurmuştu. Son açıklama, Gazze'deki işgalin kalıcı hale getirilmek istendiği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Öte yandan Gazze'de saldırılar sürerken, sivillerin yaşadığı bölgeler ve yerinden edilen ailelerin bulunduğu kamplar yoğun bombardıman altında kalmaya devam ediyor.
1: Siyonist rejim, Eriha valiliğine bağlı Ürdün Vadisi'nde yer alan Filistin topraklarında Misava yerleşimi için 517 yeni konutluk genişleme planını onayladı. Filistinli yetkililer planın bölgenin demografik ve coğrafi yapısını hedef alan sistematik bir ilhak politikası olduğunu belirtti.
0: Siyonist rejim Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Heyeti, Siyonist rejimin Eriha Valiliğine bağlı Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Misava yerleşiminin genişletilmesine yönelik büyük ölçekli bir planı onayladığını açıkladı. Açıklamada, yaklaşık 1692 dönüm arazi üzerine 517 yeni yerleşim biriminin inşa edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Planın yalnızca konut yapılarından ibaret olmadığı, aynı zamanda kamu kurumları, hizmet alanları, yol ve altyapı ağlarıyla açık ve ticari bölgeleri de kapsadığı ifade edildi. Bu durumun yerleşimi gelecekte daha da büyüyebilecek bütünleşik bir koloni yapısına dönüştürmeyi amaçladığı vurgulandı. Filistinli yetkililer, söz konusu adımın Ürdün Vadisi'ni Filistin coğrafyasından koparmayı ve bölgeyi demografik olarak izole etmeyi hedefleyen sistematik bir politika olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca yerleşim genişlemeleri ve altyapı projelerinin Filistin topraklarını fiili ilhaka götüren en tehlikeli araçlardan biri haline geldiği ifade edildi. Heyet, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal eden yerleşim faaliyetlerinin durdurulması için acil müdahale edilmesini istedi.
1: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı İsrail Katz'ın Gazze halkını zorla göç ettirme planlarına tepki gösterdi. Kasım, işgal yönetiminin ateşkes anlaşmasına bağlı olmadığını ve Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediğini söyledi.
0: İşgal rejiminin sözde Dışişleri Bakanı İsrail Katz, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze halkının göç ettirilmesi planını gündeme getirdi. Hamas'tan Katz'ın sözlerine tepki geldi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejiminin Filistinlileri topraklarından koparma düşüncesinden vazgeçmediğini söyledi. Kasım yaptığı açıklamada, yıllar süren savaş ve soykırıma rağmen Siyonist rejimin Filistin halkının iradesini kıramadığını ve sürgün projelerini hayata geçiremediğini ifade etti. Hamas sözcüsü, Katz'ın açıklamalarının aynı zamanda işgal yönetiminin ateşkes anlaşmasına gerçekte bağlı olmadığını da açık şekilde gösterdiğini kaydetti. Kasım, Siyonist rejimin uygun gördüğü anda anlaşmadan geri dönmeyi ve yükümlülüklerinden kaçmayı planladığını belirtti. Açıklamada, söz konusu ifadelerin tehlikeli olduğu vurgulanarak, barış planını destekleyen taraflarla anlaşmanın garantörü ve ara bulucusu konumundaki ülkelerin net tavır alması gerektiği de belirtildi. Hamas ayrıca ABD yönetimine, anlaşmaya destek veren ülkelere ve Şarm el-Şeyh'te düzenlenen ateşkes konferansına katılan taraflara çağrıda bulunarak işgal yönetimine baskı yapılmasını istedi.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyasi partiler Kurban Bayramı münasebetiyle bir araya gelerek bayramlaştı. Bu kapsamda Hüdapar'da yaptığı ziyaretlerde 7 siyasi partiyle bayramlaşma

0: gerçekleştirdi. Bayramlaşma programlarında iç ve dış gündemin öne çıkan gelişmeleriyle ilgili mesajlar verildi.
1: Hüdapar siyasi partilerle bayramlaştı. Bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ile bayramlaşıldı. Hüdapar'ın kabul heyetinde Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Karaarslan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Muhsin Şenol yer aldı. Siyasi partileri genel merkezlerinde ziyaret eden heyette ise Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Hamdullah Er ve Genel İdare Kurulu Üyesi Yasin Dursun bulundu. Ziyaretler Gazze'de ateşkese rağmen devam eden saldırılar başta olmak üzere terörsüz Türkiye süreci, Kürt meselesi ve CHP'nin mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar gündem edildi. İlk bayramlaşma AK Parti ile Hüdapar arasında gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma basına açık bir şekilde yapıldı. Ev sahibi olarak söze başlayan AK Parti, kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hüdapar heyetinin bayramını tebrik etti.
2: Selamünaleyküm diye başlayalım.
3: Aleykümselam, aleykümselam.
2: Nasılsınız?
3: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bayramı şerifiniz mübarek olsun. Allah nice bayramlara çıkmayı nasip eylesin. Birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde. Allah milletimizi, ülkemizi korusun. Allah büyük afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin inşallah. Değerli başkanım hoş geldiniz.
2: Çok
3: başkanlarım hoş geldiniz.
1: AK Parti heyetinin bayramını tebrik eden Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ise burada yaptığı konuşmada son dönemde gündeme gelen işgal rejimiyle normalleşme konusuna değindi.
2: Hepimiz takip ettik Trump'ın son açıklamaları, İbrahim Anlaşmaları üzerinden Türkiye'yi de buna dahil etmek suretiyle İran'la müzakere masasına oturma şartını Türkiye'nin İbrahim Anlaşmalarına, Türkiye dahil diğer başka bölge ülkelerinin bu anlaşmaya imza atmasını bir şart olarak koşması bize göre açık bir şantajdır, bir baskıdır. Hükümetimizin kesinlikle buna boyun eğmemesi gerektiğini ifade ediyoruz, bu ümidi de taşıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye süreci de ziyarette konuşulan konular arasındaydı.
2: Süreçte bir yavaşlama olduğu görülüyor. Böyle bir izlenim oluşuyor. Biz bunun daha hızlı şekilde yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer bu yavaşlama devam ederse bir tıkanma ihtimali riski doğurabilir. Bunun için ümidimiz bir an önce bu sürecin bir neticeye varması.
1: CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkinde konuşan Emiroğlu bu konuda fikirlerini dile getirdi.
2: Bu CHP'nin kendi iş meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç çekişmelerinin bir yansımasıdır. Yani bunu bir işte hükümet, iktidar veya muhalefet kavgası olarak değerlendirmiyoruz. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Ama dediğim gibi CHP'nin iç meselesidir. CHP de ısrarla bunu bir memleket meselesine dönüştürmeye çalışıyor. Bunu da yadırgadığımızı doğru bulmuyoruz.
0: CHP'de mutlak butlan krizi derinleşiyor sayın seyirciler. CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında parti içindeki Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı.
1: CHP'deki kaos bayramlaşma programlarına sıçradı. CHP'deki değişim hareketinden sonra başlayan şaibeli kurultay davalarından mutlak butlan kararı çıkmıştı. Partide tüm makamlar 38. olağan kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi. Kararın yankıları sürerken partinin il ve ilçe teşkilatlarında da tartışmalar yaşanıyor. Bunların son örneği Karabük'te yaşandı. CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına partililer katıldı. Son günlerde CHP'de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek, CHP örgütünün Karabük'te ortak hareket ettiğini söyledi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin il başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Program sırasında bazı partililerin CHP'de yaşanan son süreçle ilgili milletvekilinden açıklama beklediklerini söyledi. Kendisine yönelik eleştiriler üzerine konuşan Akay, her iki genel başkan döneminde de görev yaptığını belirterek kurumsal kimliğe vurgu yaptı. Açıklamayı yeterli bulmayan partililerse tarafını seç diyerek Cevdet Akay'a tepki gösterdi. Bizi temsil edin desin.
0: İş gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Malumunuz Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Yardım kuruluşlarının ülkenin dört bir tarafında kurban kesimlerine yönelik yardımları, çalışmaları vardı. Diyarbakır, Van ve Batman'da yapılan kesimlerde binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı.
1: Diyarbakır'da İHO Ebrar, Avrupa Yetimeli, Yetimler Vakfı ve Umut Kervanı'nın 2026 kurban organizasyonu kapsamında kurban kesimleri yapıldı. Bağışçılardan alınan vekaletlerle gerçekleştirilen kesimlerin ardından etler paketlendi. Yürütülen çalışmalarla ilgili 4 yardım kuruluşu adına açıklamalarda bulunan Diyarbakır Umut Kervanı Başkanı Emin Akyüz, yardım kuruluşları olarak tek gayelerinin ihtiyaçları gidermek olduğunu dile getirdi.
4: Elhamdülillah bu yıl geçen yıla nazaran yani kısmi olarak bir artış gözüküyor. Çok şükür yani bağışçılarımız, hayırseverlerimiz bu duyarlılığı gösterdiler. Temel amacımız, mefkuremiz zaten mağdur muhtaçların sofrasına aş ulaştırmak olduğu için yani sahada aktif çalışan saha ekiplerimizle beraber rutin olarak bunun fizibilitesini yaptık, çalışmamızı yürüttük. Bağış alabileceğimiz hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ulaştık. Derdimizi, mevkuremizi onlara anlattık. Elhamdülillah onlar da bizi kırmadılar.
1: Van Umut Kervanı da ihtiyaç sahipleri için kurban kesimlerini gerçekleştirdi. Yardım gönüllüleri tarafından özenle paketlenen kurban etleri fakir, dul, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kurban organizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Van Umut Kervanı Derneği Başkanı Sedat Vatan, hazırlıklara yaklaşık bir ay önceden başladıklarını söyledi.
5: Van ve ilçelerinde Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gevaş'ta yapılan çalışmalar sonucunda Van merkeze dahil olmak üzere 656 tane de hisse biz Van'dan başta gaz olmak üzere yeryüzündeki mazlum coğrafyalara gönderdik. Bu konuda da hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Van'da ise Allah'ın izniyle 100 tane hisse ayarlayarak bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak ve geri kalan kısmını da vekalet sahibi ailelere vererek inşallah organizasyonumuzu nihayete erdirmeyi düşünüyoruz.
1: Batman Umut Kervanı da kurban organizasyonu kapsamında kesimler gerçekleştirdi. Hazırlanan kurban etleri Batman'daki binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Umut Kervanı Batman Derneği Başkanı Nurettin Teymur, hayırseverlerde alınan emanetlerin en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.
6: Kesimlerimizi gerçekleştirdikten sonra etlerimizi inşallah dinlendirip yarın parçalama, paketleme ve dağıtım işlemlerine geçeceğiz inşallah. Rabbim şimdiden yapmış olduğunuz kurbanlarınızı, kurban ibadetlerinizi kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.
0: Besicilerin kurban bayramı ile ilgili bir handikapı var. Satılamayan kurbanlıklar. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bu yılki kurban bayramında da üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.
1: Bayramda satılamayan kurbanlıklara ilişkin üreticileri sevindirecek haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılda hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını duyurdu. Üreticilerin başvuru sırasında il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan sevk raporlarıyla kurban pazar yeri giriş belgeleri, kira ve nakliye faturaları gibi evraklarla kuruma müracaat edebileceği belirtildi. Başvuruların ardından TÜRKVET sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılacak ve hayvanlar Et ve Süt Kurumu'nun hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatı doğrultusunda satın alınacak. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'nun 2026 yılı için belirlediği karkas kilogram başına tavan alım fiyatları da açıklandı. Buna göre büyükbaş hayvanlarda tosunun kilogram fiyatı 600 lira, düvenin 530 lira, ineğin ise 470 lira olarak belirlendi. Küçükbaş hayvanlardaysa kuyruklu kuzunun kilogram fiyatı 480 lira, toklunun 410 lira, koyunun 400 lira oldu. Oğlak için 270 lira, çepiç için 250 lira, keçi içinse 200 lira fiyat açıklandı. Kuyruksuz küçükbaş hayvanlardaysa kuzu için kilogram başına 600 lira, toklu için 550 lira ve koyun için 490 lira alım fiyatı belirlendi. Yetkililer açıklanan rakamların tavan fiyat olduğunu, yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini bildirdi.
0: Dokuz günlük bayram tatilinin sona ermesine sayılı günler kala bayram için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu yavaş yavaş başladı. Tabii dönüşlerin başlamasıyla birlikte Bolu'daki Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
1: 9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılırken memleketlerinde ve tatil bölgelerinde bulunan vatandaşlar dönüş yolculuğuna erken başladı. Özellikle Karadeniz bölgesini İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere bağlayan güzergahlarda trafik yoğunluğu dikkat çekti. Bolu'da bulunan D100 Karayolu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İki şeritli yolda oluşan yoğunluk nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları meydana geldi. Bölgedeki yoğunluk havadan ve karadan görüntülenirken polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için önlemlerini artırdı. Ekipler sürücüleri hız, takip mesafesi ve trafik kuralları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Dönüş yoğunluğunun bayram tatilinin son günü olan pazar gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.
0: Kırıkkale'den üzücü bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. İki otomobilin çarpıştığı feci kazada aynı aileden 3 kişi maalesef hayatını kaybetti.
1: Trafik kazaları can yakmaya devam ediyor. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Ankara-Kırşehir'de 260 karayolunda meydana gelen kaza bir aileyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre Şermin Erdek yönetimindeki otomobil yol kenarındaki su birikintisinden geçtikten sonra kontrolden çıktı. Takla atan otomobil karşı şeride geçerek Karakeçili istikametinde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şermin Erdek ile 10 yaşındaki Yaren Erdek, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk, 6 kişinin ise çevre hastanelerde tedavisi devam ediyor. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İmparatorluklara ve medeniyetlere başkentlik yapan kadim şehir İstanbul. Birçok ordu tarafından 30 kez kuşatıldı. Müslümanlar için Batı'nın, Hristiyanlar içinse Doğu'nun eşiği haline gelen İstanbul, 573 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedildi. Peki İstanbul nasıl fethedildi? Bu büyük şehrin fethedilmesi için hangi hazırlıklar yapıldı? Bu sorulara cevap ararken o günlere bir kez daha gidiyoruz.
1: Kadim şehir İstanbul, tarihte birçok imparatorluğa ve medeniyete başkentlik yapan büyük şehir. O İstanbul ki tarih 1453 yılını gösterdiğinde yeni bir milada şahitlik yapmıştı. Çünkü İstanbul Müslümanlar tarafından fethedilmişti. İstanbul tarih boyunca farklı ordular tarafından en az 30 kez kuşatılmıştı. Emeviler döneminde Konstantiniyye'ye 3 büyük sefer düzenlenirken bir seferde 781 ile 782'de Abbasiler tarafından gerçekleştirilmişti. Bazı sahabilerin de katılımıyla gerçekleşen ilk İstanbul kuşatması daha sonraki dönemlerde silinmeyecek izler bıraktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye hicreti sırasında evinde misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari'nin bu kuşatmaya katılması ve surlar önünde vefat etmesi, 1453'teki fethe kadar uzanan yolda İslam dünyası için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Son kuşatma 1453'te Sultan II. Mehmet tarafından gerçekleştirildi. Sultan II. Mehmet, Anadolu Hisarı'nın karşısına Tuna Nehri ile Karadeniz'den gelecek yardımı önlemek amacıyla 1452'de Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. İstanbul'un yüksek ve kalın surlarını yıkmak amacıyla devrin önemli mühendislerine büyük toplar döktürüldü. Şubat 1453'te dökülen bu toplar sultanın emriyle İstanbul önlerine götürüldü. Nisan ayına gelindiğinde ise 2. Mehmet eyalet ve sancaklara orduya katılmaları için haber gönderdi ve 5 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu 2. Mehmet'in komutasında Konstantiniyye'ye hareket etti. Bu süreçte Akşemseddin, Akbıyık ve Molla Gürani gibi Osmanlı döneminin önemli hocaları da Sultan Mehmet'in yanında yer aldı. Sultan II. Mehmet, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul kuşatmasına başladı. Osmanlı ordusu kenti karadan ve denizden kuşatma altına alırken surlarda gedikler açtı. Bizanslılar bu süreçte surları yenilerken Osmanlı askerlerinin şehre girişini engelledi.

Osmanlı donanmasının Bizans'a yardıma gelen Ceneviz ve Venedik gemilerine engel olamaması savaşın seyrini değiştirmeye başladı. Haliç'le Karaköy arasına çekilen zincirden dolayı Osmanlı donanmasının Haliç'e girememesi savaşın yönünü Osmanlı aleyhine çevirdi. Bu gelişmeler üzerine 2. Mehmet 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi. Dolmabahçe üzerinden Haliç'e indirilen gemilerle savaşın gidişatı değişmeye başladı. Bir gece içerisinde Haliç'e indirilen donanma 22 Nisan'da Haliç'ten ateşe başladı.

Sultan Mehmet son büyük hücumdan önce 24 Mayıs'ta İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i elçi olarak imparatora göndererek şehri teslim etmesini istese de anlaşma sağlanamadı. Gemilerin Haliç'e indirilmesiyle savaşın seyri Osmanlılar lehine dönerken Sultan Mehmet 29 Mayıs'ta büyük taarruz için emir verdi. 29 Mayıs'ta günün ilk ışıklarıyla başlayan taarruzla surlar aşıldı. Kapıları açılan İstanbul, Sultan II. Mehmed'in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. Fatih unvanını alan Sultan II. Mehmed, büyük bir hoşgörüyle şehri yağmalatmazken, fethin nişanesi olarak da Ayasofya'yı camiye dönüştürdü.

0: Dış gündemle İran gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Washington'la Tahran arasında süren müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğu belirtilse de uranyum zenginleştirme, yaptırımlar ve Hürmüz Boğazı başlıklarında tartışmalar sürüyor. ABD Başkanı Trump bir taraftan anlaşma derken diğer taraftan saldırı emirleri vermeye devam ediyor.
1: ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığı açıklansa da tarafların henüz nihai anlaşmaya ulaşamadığı bildirildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşma taslağındaki bazı maddeler üzerinde alver sürecinin devam ettiğini söyledi. Vance, özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları konusunda İran'la halen görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti. ABD tarafı ayrıca nihai anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam şekilde deniz trafiğine açılmasını sağlayacağını savunurken, teknik detayların karmaşık olması nedeniyle sürecin zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Fox News'e yaptığı açıklamada herhangi bir anlaşmanın ancak ABD için iyi bir anlaşma olması halinde kabul edileceğini söyledi. ABD merkezli Axios'un üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ise Trump'ın Perşembe gününe kadar İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma imzalamaya sıcak baktığı ancak Tahran yönetiminin anlaşmadan geri adım atmayacağına dair güvence istediği aktarıldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin petrol ve petrokimya ekonomisiyle bağlantılı kişi, şirket ve gemilere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada çok sayıda gemi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtildi. Tüm bu yaşananlar müzakere masasında anlaşmaya yaklaşılmasına rağmen askeri ve ekonomik baskının eş zamanlı olarak sürdüğünü ortaya koyuyor.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galibaf, "Biz tavizleri görüşmelerle değil, füzelerle alıyoruz." ifadelerini kullandı.
1: İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galibaf, İran'ın müzakere sürecindeki temel yaklaşımına değindi. Galibaf, "Biz tavizleri görüşmelerle değil, füzelerle alıyoruz." ifadelerini kullanarak İran'ın askeri gücüne vurgu yaptı. İranlı yetkili, ABD ile olası bir anlaşma için sadece sözlü garantilere güvenmediklerini belirtti. Galibaf, karşı tarafın verdiği taahhütleri uygulamadan İran'ın herhangi bir adım atmayacağını ifade etti. Açıklamasında herhangi bir anlaşmanın galibi onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanandır değerlendirmesine de yer verdi. Galibaf'ın sözleri Tahran yönetiminin müzakere sürecinde temkinli ve güç odaklı bir tutum izlemeye devam ettiği şeklinde yorumlandı.
0: Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarında sert satış dalgasını beraberinde getirdi sayın seyirciler. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını yeniden normalleştirecek bir anlaşmanın gündeme gelmesiyle Brent petrol yaklaşık 2 ayın en sert haftalık düşüşüne hazırlanıyor.
1: Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklenti nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden güvenli hale gelebileceği yönündeki haberler enerji piyasalarını rahatlattı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol yaklaşık 1 dolar gerileyerek varil başına 92,69 dolara düştü. Haftalık kaybın %10'u aşması beklenirken bunun son 2 ayın en sert düşüşü olduğu ifade edildi. Uzmanlar, dünya petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda risk algısının azalmasının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ile İran arasında ateşkesin sürdürülmesi ve deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını öne sürdü. Ancak ABD Başkanı, Trump'ın anlaşmayı henüz resmi olarak onaylamadığı belirtilirken, İran devlet medyası ise görüşmelerin tamamlanmadığını duyurdu. Uzmanlar, petrol piyasalarının önümüzdeki dönemde Orta Doğu'daki diplomatik gelişmelere ve Hürmüz Boğazı'nda atılacak adımlara odaklanacağını ifade ediyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın Odessa'dan Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türkiye gemisini İHA ile hedef aldığını, yaralı iki denizcinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İnsansız hava aracının isabet ettiği gemide çıkan yangına müdahale edildi.
1: Ukrayna, Karadeniz'de bir Türkiye gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Kiev yönetimi Odessa'dan Türkiye'ye seyreden Vanuatu bayraklı Türkiye kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada geminin Rusya'ya ait bir insansız hava aracıyla hedef alındığı belirtildi. Ukrayna medyasına yansıyan bilgilere göre saldırıda yaralanan iki denizci hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Karadeniz'de benzer olaylar geçen aylarda da yaşanmıştı. Son olarak Mart ayında bir Türkiye tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu. Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında meydana gelen son olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.
0: ABD Hazine Bakanlığı, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen BM raportörü Francesca Albanese'yi yeniden yaptırım listesine ekledi. Albanese, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef alınmıştı.
1: ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese'nin yeniden yaptırım listesine alındığını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan bildiriye göre karar, temiz mahkemesinin önceki geçici durdurma hükmünü askıya almasının ardından yürürlüğe girdi. Washington yönetimi daha önce Albanese'yi yaptırım listesinden geçici olarak çıkarmıştı. Ancak ABD Kolombiya Bölgesi Temiz Mahkemesi'nin 3 yargıçtan oluşan heyeti, alt mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını askıya aldı. Böylece ABD yönetiminin Albanese'ye yönelik yaptırımları yeniden uygulamasının önü açıldı. Federal yargıç Richard Leon daha önce verdiği kararda Trump yönetiminin Albanese'nin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu. Mahkeme yaptırımların Albanese'nin Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirmesi nedeniyle uygulandığına dikkat çekmişti. ABD Temmuz 2025'te Albanese'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlar kapsamında Albanese'nin ABD'ye giriş yapması ve ülkedeki finansal işlemleri gerçekleştirmesi engellenmişti. Albanese'nin eşiyle ABD vatandaşı olan kızı da Trump yönetimine karşı dava açmış, yaptırımların günlük yaşamı neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtmişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Epstein'la ilişkilerini haberleştiren Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Trump'ın bu adımı yargı yoluyla basını susturma ve baskı altına alma şeklinde yorumlandı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, pedofili sapkın Jeffrey Epstein'le ilişkilerine dair yayımlanan haber nedeniyle Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık yeni bir hakaret davası açtı. Dava, gazetenin Trump'ın imzasını taşıdığı belirtilen ve cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein'e gönderildiği ifade edilen bir tebrik kartına ilişkin haberinin ardından geldi. Daha önce açılan benzer dava, teknik eksiklikler nedeniyle reddedilmişti. Trump'ın avukatları Miami Federal Mahkemesi'ne sunulan yeni dava dosyasında Wall Street Journal'ın asılsız ve karalayıcı yayın yaptığını ileri sürdü. Trump cephesi haberin kendisine büyük mali zarar verdiğini savunurken medya kuruluşuna yönelik 10 milyar dolarlık tazminat talebini yineledi. Gazetenin sahiplerinden Dow Jones'a yaptığı açıklamada Wall Street Journal'ın haberine güvendiklerini ve davaya karşı güçlü şekilde savunma yapacaklarını belirtti. Trump'ın son dönemde yalnızca Wall Street Journal'a değil, New York Times, BBS ve Des Moines Register gibi medya kuruluşlarına karşı da peş peşe davalar açması, eleştirmenler tarafından basını susturma ve yargı yoluyla baskı kurma girişimi olarak değerlendiriliyor. Kamuoyundaysa Trump'ın Epstein gibi çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan bir isimle geçmişteki ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesini engellemeye çalıştığı yorumları öne çıkıyor.
0: Afganistan ve Rusya, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke arasındaki anlaşma yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
1: Afganistan'la Rusya arasında Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Taraflar anlaşmanın imzalandığını doğrularken içeriğine ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. İmza törenine Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu katıldı. Törende konuşan Muhammed Yakup Mücahit, Afganistan'la Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini umduklarını belirtti. Afganistan 40 yıl boyunca savaşın içinde kaldı ve 20 yıl boyunca ABD işgali altında yaşadı. Bu işgal ülkeye büyük zarar verdi. Zaferin ardındansa yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve insani sorunlarla karşı karşıya kaldık. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ise Moskova'nın birleşik, bağımsız ve barışçıl bir Afganistan görmek istediğini söyledi. Sergey Şoygu, ay başında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptığı açıklamada, Rusya'nın Afganistan İslam Emirliği ile doğrudan görüşmelere başladığını ve mevcut Afgan yönetimiyle kapsamlı bir ortaklık kurmayı hedeflediğini söylemişti. Şoygu ayrıca bölge ülkelerine de Kabil yönetimiyle ilişkilerini geliştirme çağrısında bulunmuştu. Siyasi analistler, söz konusu anlaşmanın Kabil ile Moskova arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu tür anlaşmalar bölgesel güvenliğin sağlanması ve ortak çıkarların korunması açısından büyük önem taşıyor.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ortalama sıcaklıkların 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini duyurdu.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel sıcaklıklarla ilgili önemli bir rapor paylaştı. Yeni raporda, küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor ifadeleri kullanıldı. Orta tropikal Pasifik'teki 5 yıllık ortalama sıcaklık tahmininin özellikle 2027 ve 2028'de sıcaklık artışına neden olan El Niño koşullarına doğru bir eğilim gösterdiğine de raporda işaret edildi. Güneydoğu Avrupa'da 2009'dan bu yana uzun yıllar süren yüksek yağışların ardından son yılların anormal derecede kurak geçtiğine dikkat çekilen raporda 2026 ile 2030 döneminin anormal derecede yüksek yağışlı olabileceğinin tahmin edildiği ancak bu bölge için tahmin doğruluğunun düşük olduğu belirtildi. Raporda görüşlerine yer verilen raporun başyazarı Dr. Leon Hermanson, 2026 sonu için bir El Niño hava olayı tahmininin olduğunu kaydetti. Hermanson, bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor değerlendirmesinde bulundu.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar da yeni yöntemlerle yeni avlarına çıkıyorlar ve insanları kandırmaya çalışıyorlar. Uzmanlar yapay zeka destekli ses kopyalama yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu. Yeni yöntemlerle sadece birkaç saniyelik ses kaydıyla gerçeğinden ayırt edilmeyen sahte sesler üretilebiliyor.
1: Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Uzmanlar artık sadece birkaç saniyelik ses kaydının bile kişilerin sesini kopyalamak için yeterli olduğunu belirtiyor. Suçluların sosyal medya paylaşımları veya telefon görüşmelerinden elde ettikleri ses örnekleriyle dijital ses kopyaları oluşturduğu aktarılıyor. Federal Soruşturma Bürosu verilerine göre geçtiğimiz yıl ABD'de yapay zeka destekli dolandırıcılıklar nedeniyle 893 milyon dolardan fazla kayıp yaşandı. Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden birinin yakınların sesini taklit ederek zor durumdayım senaryosuyla panik oluşturmak olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, suçluların acil para talebi, gizlilik isteği ve alışılmadık para transfer yöntemleriyle kurbanları yönlendirdiğine dikkat çekiyor. Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle sahte seslerdeki robotik tonlama veya ses bozuklukları gibi eski ipuçlarının büyük ölçüde ortadan kalktığı vurgulanıyor. Uzmanlar şüpheli durumlarda telefonu kapatıp yakınlara farklı bir kanaldan ulaşılmasını öneriyor. Mesaj göndermek, farklı bir numaradan aramak veya yakının bulunduğu çevreyle iletişime geçmek dolandırıcılık girişimini ortaya çıkarabiliyor. Bir diğer önlem olaraksa aile bireyleri arasında sadece yakın çevrenin bileceği bir güvenlik şifresi belirlenmesi tavsiye ediliyor.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldi kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam, hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
4: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
0: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.

0: İdavay kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin.

Der herbek gelek pis ne yarın dini İslam. Le ehli ve fikirne jikina dil bimiştin. Kesil namusu dini ku sahib der kevin ev. Ji küfrü zulma vara timi armancu kastin. Timi armancu kastin.

0: İslam toprakları oldu kan gölü.
1: Akan bütün kanlar hak için aksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa?

0: İslam gözü ile kendine baksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa?
1: İslam gözü ile kendine baksa, esir mi olurdu Mescid-i Aksa?

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: İlim denizinden damla damla. Ölüm tepenizde, cehennem de önünüzdedir. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

her tarafta ölen neden Müslüman? Buna dur diyecek vahdet ne zaman? Kalmadı gönülde, kalmadı derman. Ümmetin vahdete ihtiyacı var. Ümmetin vahdete ihtiyacı var.

adının anılmasıyla göklerde ve yerlerde ne varsa her şeyin faydalandığı Allah'ın ismiyle. O her şeyi duyan ve bilendir.

0: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
6: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u temam-ı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemendade. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.

0: tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Dakak Gıda 0532 221 3193.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halkı amede u tamami ümmeta İslam'e piroz be.
1: Yıldız Döner 0532 168 59 41.
0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: İnci Reklam 0533 364 58 46.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Zümra Gold 0539 772 16 86.
3: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
4: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halkı amede u tamami ümmeta İslam'e piroz be.
1: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, sizde mal çoğalıp artmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki mal sahibi zekatını kabul edecek birini arar da ona arz eder, o da şöyle der: benim buna ihtiyacım yok.
0: Bir hadis, bir ders.

şehadet mi? Sökerken şafak vurulmak denizlerde. Şehadet mi? Bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara, adı şehadet yolculuğu. Dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a. Diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ey seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

Hadiye imana kamil Merdu jiru baqil Eşka Kur'an-ı dadil Ferdi cemaata hür Ey Kale Ömer Aşık-ı peygamber Beli Hapsu zindanu hicretu ta'da Şehit bu ev azize berdili te Eşu elemu ev kula cani te İnşallah kefarete jibona te Rahmeta fada daim liserte Ey Kale Ömer Aşık-ı peygamber Aşık-ı peygamber

Denilmiştir ki, nefsi zevk ve düşkünlükler kralları köle, sabır ise köleleri kral yapar. Yusuf ile Züleyha'nın hikayesini bilmez misiniz?

0: Şu an Çağrı Efendi'siniz.
1: Çağrı Efendi'siniz.
2: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
7: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu tamamı alema İslamiye. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslami.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda وك تعوية دبارة بسر أمتي ده دروجن وها بخير ده دلي تو مسلماني جمع نمينة برا عيدا قرباني لتمام خلق آمده و تمام أمتا إسلام پيروز به
4: يلدز دونر 0532-168-5941
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533-364-5846
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535-225-44-45
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533-152-84-97
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539-772-1686
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
8: Genç Taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507-297-47-28
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506-665-0565
5: Bilaxaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pir bixirin roje ideku rahmeta xuda wak taviyad bara bser ummet ede. Drojen wuha bixirde dile tu muslimani jme nemine bira. Ida kurbane li tamame xalqi amede u tamame ummeta islame piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532-630-0493
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market

Sebe suresi 39. ayette Allah şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Her gece seni düşünürken yar, bir hüzün çöker, ağlar bulutlar. Sana hasret dünya kan revan oldu. Ne olur, ne olur bizi de şefkatinle sar. Neredesin yar? Gelir misin yar? 14 asır oldu, 14 asır oldu. Gel, gel bizi kurtar.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolünde tutan kişiye de yazıklar olsun.

0: İnsanlarla iyi geçinmek aklın yarısı, iyi soru da ilmin yarısıdır.
1: Hazreti Ömer radıyallahu an. İlim denizinden damla damla.

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Abdullah İbni Buz radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, nefsim yedi kudretinde olana kasem ederim ki, İran ve Rum diyarı fetholunacak ve dünya devleti üzerinize yağacak. Ekmeğiniz, etiniz bollaşacak, o kadar ki bunların çoğuna besmele bile çekilmeyecek.
0: Bir hadis, bir ders.

Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتٍ

Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah, onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

Sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.

Bilmediler mi ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır. وَقُلْ اِعْمَلُوا

Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس

olan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

0: Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar, içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْرَهُمْ

Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.

O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele.

Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşriklerin affedilmelerini istemek peygamberin de müminlerin de yapacağı bir iş değildir.

İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.

Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

0: Allah, peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı rauftur, rahimdir. Pek şefkatli ve pek merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

0: Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ
0: Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

Ne Medine halkının, ne de etrafındaki bedevilerin, Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip, kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez.

Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın.

0: Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

Gökler kızacak, yerler kızacak. Sürmeli Bey biraz daha diye dursun. Artık ben de fırtınalar ülkesine gidiyorum. Bu kış çetin olacak, ocağa yüreğimi vursun. Söyleyin, söyleyin anama, ölecek çocuklar doğursun.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Kişinin yediği şeylerin en helal ve en güzel olanı bizzat kazanarak yediğidir."

bir yerlerde çocuklar oyun oynarmış sevinçle. Uçurtmalarını uçururlarmış masmavi gökyüzünde, beyaz bulutlarla birlikte. Sahi, oralarda gökyüzü mavi, bulutlar beyazmış nedense.

Oyuncak derler. Renkli, sıcak şeylermiş. Yoksa bizimkiler oyuncak değil mi? Kırık tüfekler, bıçaklar, mermi kovanları. Ki çekirdekleri kim bilir hangi masumun beline saplanmış. Önce oyunlarımızı, sonra oyuncaklarımızı elimizden aldı büyükler. Bizlerse ya seyirci ya kurban.

Çocuk, zulmün kucağına sabırla birlikte düştün. İnsanların gözlerini karanlıklara çevirdiği bir zamanda. Ve hoş geldin aramıza. Bir umut, bir hayat, bir can getirdin. O masum, o mahzun bakışlarınla. Sen büyüyeceksin çocuk. Göreceksin, bileceksin her şeyi. Tertemiz yüzünden fışkıran nur, her geçen gün biraz daha artacak sabrın ve direnişinle. Ve bakışların biraz daha derinleşecek zulümlerle birlikte. Zulmü yaşayarak ölümlerle. Ve bil ki ey çocuk, o zalimlerin yaptıklarından gafil olmayan Rabbim beklemekte o günü senin için. Sen onun için yaşadıkça

mahzunluğun o gün bitecek çocuğum. O gün sana korku, o gün hüzün yok sonsuza dek. Ve unutma çocuğum, sen de öleceksin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç haslet kimde bulunursa Allah-u Teala onun hesabını kolayca yapar ve rahmetiyle onu cennetine kor. Ashab-ı kiram, anamız babamız sana feda olsun, onlar nedir ya Resulallah diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, seni mahrum edene senin vermen, sana gelmeyene senin gitmen, sana zulmedeni de affetmendir. Bunları yaptığın vakit Allah seni cennete kor buyurmuşlardır.
1: Bir hadis, bir ders.